kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik. Sonunda o, hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size. Ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın.

sakın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilah edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte O'ndan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O, eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara and olsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi, güneşin doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun. Onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar, apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki
şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler. Siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der. Benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der. Neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır, yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O, cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi, Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık.
bütün alemlerde

Nerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice ilahlarının yanına vardı. Niçin bir şeyler yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım, sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyurulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine, şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o
yüklü bir

tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık, balina ağzına aldı. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları mı onların? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah o inkarcıların isnat ettikleri niteliklerden münezzehtir. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız, hiçbiriniz onu, samimi kulu, Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız. Ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi. Elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm, şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların. İleride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör. İleride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad. Öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a hamd olsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve muhalefete düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler. Ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar. Bu adam bir sihirbazdır.
tam bir yalancıdır. İlahları tek ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün. İlahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu, onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya, onlar çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi, yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla, "Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver," dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Her sabah ve her akşam Allah'ın yüceliğini dile getirirken, dağları ve çevresinde toplanmışken kuşları Davud'a eşlik ettirdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik. Davacıların hikayesi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. "Korkma," dediler. "Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver," dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi: "Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki..." Davud kendisini böyle bir temsille sınadığımızı düşündü. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. "Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma, sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden, vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana
İnsanlar ayetler üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla, benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri için de anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adın cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlar da sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar, onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha arttır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları küçümseyip alaya almakla yanlış mı yapmışız, yoksa buradalar da gözden mi kaçırdık? İşte bu
yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiyle gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse İnsanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu, o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm, de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'an ise bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki, halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara sapmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah İddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır. Mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında
üç karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu

0: yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O, kullarının nankörlüğüne razı olmaz, şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O, neler yapıp ettiklerinizi size bildirecektir. O, kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi, Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak, yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki, sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmekle yükümlü kılındım ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki, asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi? Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere, vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara bu dünyada rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korksunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin. Onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.
1: Yasin suresi 28 ila 83. ayetler, Saffat ve Sa'd sureleriyle Zümer suresi 1 ila 31. ayetlerin yer aldığı 23. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebubekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir.
İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dosdoğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Yirmi dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetler yer almaktadır. Fussilet suresi 37. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ

الحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو

ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب

الكتاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر

0: مجيد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu, güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız de ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azap geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah, ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındaki putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım! İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişlerdi. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendine kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek. Hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki, yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Diye soracak. Onlar da, evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete, diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun, diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Bunlardan önce Nuh'un kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberini yalanlayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam, gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerine hamdle tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru.

Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin Adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken, Allah'ın size öfkesi, şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Hadi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah, adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah, her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar, güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü O güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, "O bir yalancı, bir sihirbaz," dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, "Onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın," dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, "Bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum," dedi. Musa ise, "Hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım," dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi: "Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz?"

ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum, dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! İnsanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki, arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince, artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü. Ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun. Sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Bu durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar büyüklük taslamış olanlara vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz? Dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler. Görevliler, peygamberiniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi
diye sordu.

sorarlar. Evet, getirmişlerdi cevabını verirler. O zaman görevliler, yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarına da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamdle tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşınca, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunların üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara,
vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir. Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur. Ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinden ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu. Daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır, kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip, ona başkalarına ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada, bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerde yarattı. Bütün bunlar 4 günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti.
Ardından ona ve arza isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlara yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabıysa daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onların yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası. Ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler. Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar. İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak
sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak.

0: Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap, öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetlerin yer aldığı 24. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür, Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah

bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından, gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp, kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık, diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran

Tam bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin

0: senin Rabbinden indirilmedir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Vakıa Suresi 77 ila 80. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: İnsan ve dua ilişkisi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Rum Suresi 33. ayet. Bu ayette insanların dua ile olan alakalarından ve hangi durumlarda duaya müracaat edildiğine vurgu yapılmaktadır. Dua, insanın istek ve arzularının yerine getirilmesi talebidir. Dua, kulla Allah arasında olması gereken en önemli bağdır. Ama insanlardan bazıları buna daima ihtiyaç duyup dua ve ibadetten kopmazken, bazıları yalnızca sıkıntılı ve problemli olduğu zamanlarda duayı araç olarak kullanıp Allah'a yalvarmaktadır. Kulunun davetine icabet eden Yüce Allah, kabul kapısını her zaman açık tutmaktadır. Mü'min suresinin 60. ayetinde Yüce Allah, Rabbiniz şöyle dedi, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir buyurmak suretiyle, kulun dua etmesi halinde Allah'ın kabul edeceğini vaat etmiştir. Böylece ne zaman dua yapılacağı konusunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Yüce Allah, insanı hatasıyla kabul ettiğini, duasını kabul edeceğini açıklamakla insanlara olan rahmetini göstermektedir. Bu husus, Bakara suresinin 186. ayetinde, kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler şeklinde ifade edilmektedir. Bu ayette Allah-u Teala'nın özellikle biz kullarına çok yakın oluşu dile getirilerek bu anlayışla Rabbimize yönelmemiz gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kadarıyla da kalmayıp, dua edenin duasını kabul ederim açıklamasıyla da insan için fırsatların devam ettiği, kurtuluşun Allah'a yönelişte olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bizler dua kapılarının açık olduğunu unutmamalıyız. Hatta hatamızı anlayıp Allah'a yöneldiğimiz zaman ayrı bir değer de kazanmaktayız.

0: Furkan suresinin 77. ayetinde "Ey Muhammed, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" buyurulması da duanın önemini, hatta hayatın bir parçası olduğunu göstermektedir. Dua, hem kişinin kendi istek ve arzularıyla hem de karşılaştığı olaylarla ilgili olabilir. Hangisi olursa olsun, duada samimiyet esastır. Dua, madem ki yaratan Allah'la olan yakınlık ve münasebettir, o halde her zaman bu yakınlık canlı tutulmalıdır. İnsanın insana olan ilgisi nasıl sadece ihtiyacı olduğu zaman hoş karşılanmazsa, kulun da yalnızca zorda kaldığı durumda duaya yönelmesi hoş bir şey olmaz. Çünkü bağlılığın en güzel olanı daimi ve içten olanıdır. Kişinin yalnızca içinde bulunduğu şartların yönlendirmesi halinde duaya yönelmesi, insan için bir eksiklik olur. Halbuki insanın her zaman duaya ihtiyacı vardır. Yalnızca mecbur olduğu zaman dua eden insanın bu davranışı hoş karşılanmamaktadır. Konu başlığı olarak yer alan ayette, "İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek dua ederler" şeklindeki açıklama, insanların acziyetinin, çaresizliğinin ifadesidir. Bu acziyet ve Allah'a karşı güçsüzlük hali her zaman var olan bir durumdur. Dolayısıyla bu bilinç ve anlayışla daima dua kapısı aralanmalıdır. Aksi halde Allah'a karşı samimiyet değil, adeta çıkarcılık anlayışı hakim olmaktadır. Bizler böyle olmaması gerektiğini bilmeli, Allah'ı unutmayıp hep bu gücü yanımızda hissetmeliyiz. Zararın giderilmesinin Allah'tan olduğu bilincine sahip olup, Allah'ın lütfunu unutmamalıyız. Şayet unutulursa, ahirette bu gerçeğin ortaya çıkacağını hatırlamalıyız. Bütün bu izahlar sonrasında, aczimizi bilerek Allah'a yakınlık oluşturan kulluk bilincimizi ve ibadet hayatımızı daima canlı tutmamız gerekir. İnsan, Allah'a karşı büyüklenemez, kibirlenemez, ondan uzak kalamaz. Çünkü Allah yaratıcıdır, kulsa yaratılandır. Kul, Allah'a daima muhtaçtır. Bu nedenle her zaman O'nun yardımını dilemeli ve isteklerini O'na sunmalıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Fatır Suresi 28. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu alazim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İlim Allah'a ulaştırır. Kur'an-ı Kerim, bilgiye, aklı kullanmaya ve öğrenmeye teşvik ettiği gibi, yer yer bilgili yani alim kimselere özel vurgu yapar. İşte bu ayette bu yerlerden biridir. Ayette ifade edilen alim, sadece bilgiye sahip, meslek olarak bilimle uğraşan kimse değildir. Bilgisini, Allah'ın varlığı ve birliğinin sırlarını kavramada kullanan, öğrendiğini hayatına yansıtan kuldur. Kişi Allah'ı bildikçe, onu hakkıyla tanıdıkça, onun büyüklüğü karşısında aciz olduğunu kavrar. Onun rızasına aykırı davranmaktan büyük endişe duyar. İşte ayet bu hakikati dile getirmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Müslüman bilginin peşinden koşar. Bilgisini hakikat uğrunda kullanır. Almamız gereken bir diğer mesajsa hakiki bilgi, kişiyi Allah'a yaklaştıran bilgidir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kibirlenenleri sevmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Küçümseyerek, surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Lokman Suresi 18 ve 19. ayetler. Bu ayet-i kerimelerde Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğütlerden bir kısmı yer almakta ve kaçınılması gereken olumsuz davranışlardan örnekler verilmektedir. Bu örneklerde özellikle kendini beğenmişlerin yer alması ve kibirli olanların Allah sevgisinden mahrum kalacakları uyarısında bulunulması, Kur'an'ın insanın onuruna verdiği değeri yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Yüce Allah insana büyük değer verir. Tin suresinin 4. ayetinde, "Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık." buyurulması, verilen bu değerin açık bir ifadesidir. Allah katında değerli olan insan, diğer insanlar yanında da değerlidir ve herkes bunu böyle kabullenmelidir. Aksi halde herhangi bir insanı beğenmeme, Allah'ın takdirine, onun iradesine razı olmama gibi bir durumu ortaya koyar. Halbuki herkesi, her şeyi yaratan Yüce Allah'tır. İnsanın konumu, mal varlığı ve fiziki şekli nasıl olursa olsun, biri diğerine üstün olamaz. Zira Kur'an ifadesiyle üstünlük ancak takvadadır. Hal böyle olunca, bir kişi bir başkasına kibirlenmeyeceği gibi onu aşağılayamazdı. Bu durum Lokman suresinin 18. ayetinde, "Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma." şeklinde dile getirilmiştir. İnsan hangi konumda, makam ve mevkide olursa olsun, ne tür bir varlığa sahip bulunursa bulunsun, yaratılış yönüyle fiziki yapısı nasıl olursa olsun, asla kendisini başkalarına karşı büyük görmemelidir. Herkesi yaratan Yüce Allah'tır. Herkesin durumunu takdir eden de O'dur. Başkalarını küçük görmek, Allah'ın taksimatına adeta razı olmamak anlamına da gelir. Allah hiç kimseye malı, mülkü, yaratılışı sebebiyle değer vermez. İnsanlara yaptığı güzel davranışları ve kalplerinin temizliği ve niyetleriyle değer verir. Allah asla kibirli olanı sevmez. Gerçek büyüklük yalnızca ona aittir. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye suresinin 37. ayetinde, "Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir." buyurulmuştur. Böylece kulların yaptıklarının ve yapacaklarının mutlaka Allah'ın gücü, dilemesi ve yaratmasıyla olduğu bildirilmiştir. Bu kanaatten uzaklaşıp sahip olunan nimetleri bütünüyle kendine mal edenler yanılgıda olup Allah'ın hoşnutluğundan uzaklaşırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zenginliği dillere destan olmuş Karun'dan bahsedilmektedir. Allah'ın kendisine vermiş olduğu varlığın kendi ilmi, gayreti ve çabasıyla olduğunu ifade ederek Allah'ın takdirini kabul etmemesi ve kibirlenmesi sonunun gelmesine sebep olmuştur. Bu durum Kasas suresinin 78 ve 81. ayetlerinde Karun, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," dedi. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdı. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu ifadeleriyle yer almıştır. Konu başında zikrettiğimiz ayetin devamında yeryüzünde böbürlenerek yürüme buyurulmuştur. Bununla da kimsenin kendisini üstün görmemesi, başkalarına tepeden bakmaması gerektiği hatırlatılır. Başlangıçta yaratılış maddesi aynı olan insanlar, hayatın sonunda aynı durumla, ölümle karşılaşıp kibrine sebep olan her şeyden bütünüyle kopacak, yaptığının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Allah, gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen bu tür davranışlara giremez. Diğer ayette ise, yürüyüşünde ölçülü ol buyurularak, etrafımızı rahatsız edecek bir davranış sergilemeden ve toplumdan uzaklaşmadan yaşamamız emredilmektedir. Ayrıca, sesini de yükseltme emriyle, insanları rahatsız edecek ses tonunu kullanmamız ve başkalarını endişeye düşürecek davranışa girmemiz yasaklanmıştır. Gereksiz yere bağırmamız ve lüzumsuz olarak sesimizi yükseltmemiz asla tasvip edilmediği gibi, ayetin sonunda yer alan "seslerin en çirkini eşek sesidir" ifadesindeki benzetmeyle de insan bu duruma düşmemesi için uyarılmıştır. Bizlere yakışan makul, ölçülü ve huzur veren bir kişiliğe sahip olmaktır. Böyle bir kişiliğe sahip olduğumuz takdirde hem Allah'ın emrini yerine getirmiş hem de saygın bir yapıya kavuşmuş oluruz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Macid. Kadru şanı büyük, keremi, azameti, şerefi ve mağfireti sonsuz olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları şerefiyle tezyin eden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Asil, şerefli ve seçkin olmak anlamındaki mecd kelimesinden türeyen macid esması, asil, şerefli, cömert olan anlamına gelir. Mecid esmasıyla aynı kökten gelen bu esma, Rabbimizin merhametini perçinler. Allah'ın macid oluşu, acz ve eksiklikten, yani mahlukatın özelliklerinden uzak olmasıyla, lütuf ve ihsanının bolluğuyla tecelli eder. Rabbin şerefi ikramında gösterir kendini. Hiçbir kul hiçbir şeyi hak etmemişken ikram ederek, ikram ettiklerinin karşılığını verseler de vermeseler de nimetini devam ettirerek bize şanının yüceliğini ispat eder Rabbimiz. İnanmış kalplerimizin hala bu hal üzere devam ediyor olması, başımıza gelebilecek sonsuz ihtimalin içinden en hayırlısını bize veriyor olması, diğer kulların kalbine sevgimizi yerleştirip bizi kıymetli kılması nimet değil de nedir? Böyle mükemmel bir Rabliğe nasıl karşılık verilir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Her insanın Rabbi ile bağı vardır. Yaratılmış olmaktan gelen, varlığının sebebi olmasıyla doğan bir bağdır bu. Yetişkinliğe eriştiğinde insan Rabbi ile olan bağını gözden geçirmeye başlar. Sorguladığı her vakit Rabbine olan yakınlığı değişir. Kullar kendi tercihlerine göre Rablerine yaklaşır yahut uzaklaşırlar. Hiçbir yakınlık uzaklaşamayacağı anlamına gelmez. Hiçbir uzaklık da kapanmayacak kadar büyük değildir. İnsan canlı bir varlıktır. Kurduğu bağlar da canlıdır. Sürekli değişir. Ama bir gerçek vardır ki, kul Rabbine yakınlaşmayı dilediği andan itibaren Rabbinden merhametin fazlasını görmeye başlar. Her attığı adımın Rabbinin katında karşılığı vardır. Her niyetinde Rabbi ona ikramını artırır. Bu Rabbin şanındandır. Kendisiyle aşinalığı olan kullarına kerem ve lütfunun fazlalığı gözle görülen, elle tutulan cinsten değildir. Allah ile kul arasında kalır. Kul bilir kendini, nereden nereye geldiğini. Rabbimiz bizi kulluğunu iyileştirenlerden eylesin. Bir kul Rabbi ile olan bağını kuvvetlendirmeyi ne zaman ister? En çok sıkıntıya düştüğünde, değil mi? Ferahlıkta Rabbi anmak çok aklımıza gelmez. Konfor alanı insana sahip olduklarının nimet olduğunu unutturur çünkü. Belki de bu yüzden musibet nimettir. Konfor alanımızdan çıkarır bizi, dara düşürür ki Rabbi hatırlayalım, bağımızı hatırlayalım. İncelen, belki de kopma noktasına gelen o bağı güçlendirelim, yakınlaşalım. Allah, iman eden kullarının yakınında olmasını diler. Bizim kalbimizin de en çok buna ihtiyacı vardır aslında. Onu zikretmek, akılda tutmak, hayatın içinde tutmak kalbimize iyi gelen tek şeydir. Allah, kuluna neyin iyi geleceğini bilir. Her musibetin bir çıkış yolu vardır ama o çıkış değildir musibete düştüğümüzde önemli olan. Rabbe yaklaşmaktır. Her peygamber hikayesinde aynı noktaya gelmez miyiz? Kitab-ı Mübin'de anlatılan her hikayede peygamberin boyun eğişi anlatılır bize. Rabbine sığınışı, yakarışı, yolu yürürken Rabbine sırtını dayayışı anlatılır. Bizim içindir aslında bunlar. Bize o yolu nasıl yürüyeceğimizi gösterir Rabbimiz. Musibetle birlikte kulluğu iyileştirme çabası gelmeli. Rabbe sığınma, doğru olanı, rızaya uygun olanı yapma uğraşı gelmeli. Gelmeli ki ahlakımız güzelleşsin, amelimiz iyileşsin. İşte o zaman Rabbimiz bizi muvaffak kılar. Kendimizi iyileştirmemiz için bize yardım eder. Hem kendi katında hem kullar arasında bizi itibarlı eyler. Allah'ın iyi işler yapmayı azmeden kullarına vaadi haktır. Kusurlarını affeder, haklarını korur, müdafaa eder. Dara düştüğünde çıkış yolu gösterir. Kalbini ferahlatır, fenalıktan uzaklaştırır usul usul. Bizim istediğimiz de bu değil midir zaten? Bir adımımıza bin katan, bizi teşvik eden Rabbimize hamdolsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan, Rabbi ile birlikte var olduğunu kabul ettiğinde, her şeye onun ismiyle başladığını da kabul eder aslında. Bu yüzden her işimizin başında, ortasında, sonunda Allah vardır. Bu yüzden Bismillah deriz. Bismillah her tercihin, her varlığın, her hayrın başıdır. Ne varsa Allah için vardır artık hayatımızda. Allah'ı tanımak, tanıtmak için Allah adına ve Allah'ın adıyla vardır. O halde benim hayatımın merkezi olmalı Rabbin ismi. Macit olan Rabbimin şerefini omuzlarıma alarak hareket etmeliyim ben. Sırtımı Rabbime vermeliyim. Onunla başlamalı, onunla yürümeliyim bu yolu. Bana yakışan budur. Hayat tercihlerden ibaret. Ben de bir tercihim. Rabbim beni var etmeyi tercih ettiği için buradayım, yaşıyorum. O halde benim bir duruşum olmalı, davranışlarımın bir tabanı, dayanağı olmalı. O da Rabbim olmalı. Bismillah ile ben duruşumu belirlerim, tevazuumu gösterir, Rabbime yakınlığımı anlatırım. Ona sığınırım, yardım beklerim, varlıktaki bütün boşlukları onun adıyla doldururum. Mümin en çok duruşundan belli eder kendini. İçinde ne varsa dışına onu yansıtır. Ben içimi Rabbimle doldururum ki dışıma da yansıtabileyim. Onunla var olduğumu, onun şerefiyle şereflendiğimi, onun lütfuyla ayakta kaldığımı bileyim ki herkese bildirebileyim. Benim derdim Rabbimle bağımı güçlendirmektir. Dilerim ki Rabbim de bu niyetimi kabul eder. Yakinliğin tadına varanlardan olurum. Keremi, azameti ve lütfu sonsuz ya Macid. Bizi doğru yola kılavuzluk eden ve onu fiilen izleyen, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan salihlerden eyle. Güç ve kudretinle donanan, mecid ve şerefinle vasıflanıp yücelen kullarından olmayı diliyoruz senden. Kerem ve azametin hürmetine bizi geri çevirme. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Serlevha Ayetler. Sa'd Suresi 49 ila 50. Ayetler.

0: الْعَذَابِ. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adin cennetleri vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müttakilerin makamı Adin cenneti. Süleyman, Davud, Eyüp, İbrahim, İsmail, Yakup, Zülkifl. Allah'ın seçkin kulları, Allah'ın peygamberleri. Müttaki elçiler. Kur'an anlatır onların yaşantılarını, mücadelelerini ve Allah'a olan teslimiyetlerini. Örnekler sunar bize onların takva dolu hayatlarından. Çünkü Kur'an bir zikirdir, hatırlatmadır, öğüttür. Onları örnek almamızı ister. İstemekle kalmaz, müttakilere verilecek mükafatı da müjdeler. O mükafat, cennetin en yüksek makamı, kapıları ardına kadar açık olan Adin cennetidir. Ne mutlu bu kapıdan girebilenlere, ne mutlu müttakilere. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Adin cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın zatı üzerindeki azamet vasfından başka hiçbir şey olmayacaktır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

ويك شف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr Suresi 87 ila 99. ayetler.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

150. gün. Aylar. Ayet-i Kerime Meali. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Tevbe Suresi 36. Ayet. Hadis-i Şerif. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın her ay doğduğunda şöyle dua ettiğini aktarır. Allah'ım, bu ayı üzerimize güven, iman, selamet ve İslam üzere doğdur. Ey Hilal! Senin Rabbin de benim Rabbim de Allah'tır. Fetva. Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hazreti Peygamber Recep ayı girdiğinde, Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise Hazreti Peygamber'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu itibarla Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Hikmeti Söz. Yardımına ihtiyaç duyulanın, muhtaç olanı ısrarla istemek zorunda bırakmaması, onun ahlakının güzelliğini gösterir. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din görevlisiyle 365 gün.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kötü söz söylemekten kaçınmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Nisa suresi 148. ayet. Yüce Allah, bizleri ihtiyaç duyacağımız maddi ve manevi pek çok meziyet ve kabiliyetle donatmıştır. Bu meziyetlerden biri de konuşma ve söz söyleme özelliğimizdir. Şüphesiz konuşma ve söz söyleme kabiliyeti Allah tarafından bize verilmiş en önemli nimettir. Bu nimet sayesinde çevremizdeki insanlarla iletişim kurarız, sorunlarımızı çözeriz. Birbirimize sevgimizi, saygımızı sunar, duygu ve düşüncelerimizi açarız. Bu sayede insanlar arasında sevgi tohumları yeşerir, hayat daha güzel ve yaşanılır hale gelir. Ne var ki bu özelliğimizi olumlu ve doğru kullanmadığımız zaman hem kendimizi ve hem de içinde yaşadığımız toplumu huzursuz ve mutsuz edebilir, içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya bırakabiliriz. Bu nedenle konuştuğumuz şeyler ve konuşma üslubumuza çok dikkat etmeliyiz. Konuşurken kullandığımız sözcükleri özenle seçmeliyiz. Yanlış anlaşılabilecek, kötüye çekilebilecek, huzursuzluğa sebep olabilecek, karışıklık ve sıkıntı doğurabilecek sözlerden kaçınmalıyız. Çünkü söz, yaydan çıkan ok gibidir. Ağızdan çıktıktan sonra bir daha geri dönmez. Dinimiz bize her konuda iyilik, güzellik ve doğruluğu tavsiye ettiği gibi, konuşurken ve söz söylerken de gelişi güzel konuşmamayı, kimseye kötü söz söylememeyi, kalp kırmamayı ve gönül incitmemeyi de öğütlemektedir. Sözlerin en güzeli olan Allah kelamını ümmetine tebliğ eden Peygamber Efendimiz, birçok hadislerinde insanlara karşı güzel söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiş, bizzat kendisi de hayatı boyunca kaba ve kötü sözden sakınmış, şahsına hakaret eden insanlara bile, "Allah'ım, onlara hidayet et, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar" diyerek duada bulunmuştur. İmtihan için bulunduğumuz şu alemde, İnsanlara kötü söz söylemek, kalp kırmak, gönül incitmek bizi Allah'ın hoşnutluğundan uzaklaştırır. Hatta yaptığımız ibadetlerin Allah katında makbul olmasına engel teşkil edebilir. Gönül insanı Yunus Emre bu durumu şöyle dile getiriyor. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Ayrıca kırıcı olmak, geçimsiz olmak ve insanlara kötü söz söylemek bizi yaşadığımız toplumda insanlar nezdinde de sevimsiz hale getirir. Kimse bizimle dost ve arkadaş olmak istemez. İnsanlarla ilişkilerimizde problemler yaşarız ve kolayca çözebileceğimiz pek çok sorunumuzu içinden çıkılmaz hale getirebiliriz. Müslüman, elinden ve dilinden zarar görülmeyen insandır. Güzel dinimiz, nezaket ve saygı ifade eden, güzel anlamı ve yanlış anlaşılmayacak sözcüklerle iletişim kurmamızı öğütlemektedir. Bu konuda Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Mü'min, dil uzatıcı, lanet okuyucu, kötü iş yapan ve kötü söz söyleyen değildir. Çirkin söz, arkadan çekiştirme, söz taşıma, yalan, iftira. Bunların hepsi kötü söz kapsamı içindedir. İnsan olarak bizim içimizden geçse bile dışa vurmamız, başkasına açıklamamız ve söylememiz ahlaken uygun bir davranış değildir. Ayrıca bir insan diğerine kötülük yaptığı zaman bunu başkasına söylemesi de kötü söz kapsamına girer. Ayrıca kötülük ve haksızlık gören kimse, o kişinin yanlış davranışını düzeltmek, suçlunun başkalarına zarar vermesini önlemek ve ceza görmesini sağlamak maksadıyla bunu açıklayabilir. Dinimiz buna izin vermiştir. Yaşadığımız şu dünya hayatı bir sürü meşakkatle doludur. Ölüm, hastalık, yalnızlık, geçimsizlik, fakirlik. Hepsi biz insanlar içindir. Küçük bir lezzet için bazen çok ağır bedel ödüyoruz. Öyleyse güzel bir sözle, sıcak bir tebessümle çevremizdeki insanların gönlüne su serpmek, onları ferahlatmak varken kötü sözle birbirimizi üzmemiz ne kadar yanlış bir davranış olur. Herkes kendine biraz çeki düzen verse, başkalarını incitmemek için sözlerini özenle seçse, maksadını nezih ve nazik bir dille anlatsa, bu dünya cennete benzemez mi? Söylenen sözün olumlu ve olumsuz sonuçlarını, bakınız şu dizeler ne güzel dile getirir. Söz var, iş bitirir. Söz var, baş yitirir. Söz var, sevgi ve saygı var eder. Söz var, nefret ve öfke celbeder. Söz var, yuva kurar, iş yapar, barış sağlar. Söz var, yuva yıkar, iş bozar, savaş açar. Söz var ki yar eder, söz var ki yad eder. Sözünü bilmeyen daima feryat eder. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, insana ne gelirse dilinden gelir. Kendi dilimizle kendimizi tehlikeye atacak, canımızı yakacak kötü söz söylemeyelim. Biz barış ve kardeşlikten yanayız, sevgiden yanayız. Gönül kırmaktan değil, gönül almaktan yanayız.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Mü'min Suresi 19. Ayet.

0: Sadakallahu alazim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değildir. Allah, insanın gözünün haramda olmasından da, bakılması caiz olmayan şeylere bakmasından da, aklından geçirdiği duygu ve düşüncelerinden de haberdardır. Ancak davranışa dönüşmeyen düşüncelerden dolayı sorumluluk yoktur. Günah olan şeyleri terk etmekten dolayı ise sevap vardır. Çünkü sevap yalnızca yapılan şeylerden değil, Allah'ın rızasına uygun olmadığı için terk edilen şeylerden dolayı da kazanılır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah her anımızda bizimledir. Her halimizi bilir, her yaptığımızı görür ve her düşündüğümüzden haberdardır. Almamız gereken ikinci mesaj, kalbimizden geçirdiğimiz, ancak Allah korkusuyla vazgeçtiğimiz niyetlerimizden dolayı ceza yoktur. Almamız gereken son mesajsa, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Bir kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hastalar yolluyor. Sizi yönlendiriyor.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
1: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Salih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin mükafatlarını da muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl Suresi 97. Ayet. Şu da bilinmeli ki, ben tövbe edip yürekten iman eden, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan, sonra da doğru yolda kararlı olan kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Taha Suresi 82. Ayet. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne zulme uğramaktan ne de yoksun bırakılmaktan korkar. Taha Suresi 112. Ayet. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Mü'min Suresi 40. Ayet. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Buruç Suresi 11. Ayet. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mü'min olarak Allah'ın huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. Taha Suresi 75. Ayet. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yaptıklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için mutlaka onların lehine bir sevap olarak yazılır. Tevbe Suresi 120-121. Ayetler. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, dünya ve ahiret için yararlı işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Mü'minun Suresi 51. Ayet. Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Kehf Suresi 46. Ayet. Kim izzet ve şeref isterse, bilmelidir ki, şan ve şeref tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Bunları da Allah'a salih amel yükseltir. Fatır Suresi 10. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Salih amel, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette imanla birlikte ebedi kurtuluşun gereği olarak zikredilir. Salih kelimesi bazı ayetlerde tekil, bazılarında ise çoğul formu olan salihat şeklinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelerin yer aldığı ayetlerin sayısı 150'nin üzerindedir. 51 ayette iman edenler ve salih amel işleyenler.

amenu ve amilus salihat kalıp ifadesi yer alır. Salaha kökünden türeyen salih kelimesi, her türlü eksiklik, bozukluk ve yanlışlıktan arınmış, düzgün ve sağlam olan demektir. Ebu Hilal el-Askeri, salih kelimesini halini düzelten kişi olarak tanımlar. Aynı kökten türeyen sulh, nefret ve düşmanlığa son verme, barışma, salah, layık olmak, iyi olmak, iyi davranışlarda bulunmak, bir kişinin hastalığından sonra iyi duruma ulaşması, musalaha ise barışma demektir. Islah kelimesi düzeltme, daha iyi ve faydalı hale getirme, insanlar arasındaki çatışmayı ortadan kaldırma anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de salih amel, iki ayette kalıcı faydalı işler anlamında el-bakiyatus salihat terkibiyle geçmektedir. Amel de yapılan iş anlamındadır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalıplarda 350 defa geçer. İyi, güzel ve hayırlı olan, imana yaraşır iş ve davranışlara bu iki kelimenin terkibiyle salih amel, el-amelü salih denir. Zemahşeri bunu akıl, kitap ve sünnet deliliyle düzgün olan, müminin mükellefiyeti gereği yaptığı, dinde doğru ve düzgün kabul edilen iş diye tarif eder. Ayrıca salaha kökünden türeyen kelimeler aynı zamanda Kur'an'ın 93 yerinde zikredilir. Kısaca doğru ve yararlı iş demek olan salih amel kavramı farklı şekillerde tarif edilmiştir. Çoğunlukla Allah rızası için yapılan her düzgün işin salih amel olduğu söylenmiştir. Taberi, salih ameli Allah'a itaat olan işleri yapmak, farzlarını eda etmek ve yasakladığı şeylerden kaçınmak diye tarif eder. Amellerin salih ve güzel sayılabilmesi için imanla birlikte sırf Allah rızası için yapılması ve Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin emir ve yasaklarına uygun olması şart koşulmuştur. İbn Kesir, bu iki şarttan biri olmadığında amelin geçersiz olacağını ve boşa gideceğini söyler. Kur'an'da salih amel kavramı tövbe, zikir, şükür, sabır, ihsan, iyilik yapmak, hasene, iyilik, dua, takva, günahlardan kaçınma gayreti, infak, Allah için harcamada bulunma, hidayet, doğru yolu gösterme, ihlas, sadece Allah rızasını gözetme, cennet, mükafat, iman, ibadet, itaat, namaz, zekat, helal, icret, cihatla doğrudan, tevekkül, Allah'a güvenip dayanma, bir, iyilik, maruf, iyilik, hayır gibi kavramlarla dolaylı olarak bağlantılıdır. Salih amel, ameli salih veya salihat kavramlarının zıttı seyyiattır. Fasid, bozuk, düzensiz ve su, kötü, çirkin kelimeleri salihin zıddı olarak kullanılır. Yine şirk, küfür, nifak, ifsat, israf, cebbar, zulüm, isyan, ism, cünah, günah kavramları da salihin karşıtı konumundadır. Hamd, zikir, tesbih, dua, tilavet gibi güzel sözleri, el-kelimü tayyib, Allah'a yükselten şey salih ameldir. Bütün bu bilgiler göz önüne alındığında, salih amelin Kur'an'ın bütün konularıyla alakalı geniş bir kavram olduğu görülür. Salih amel imandan ayrılmaz. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Allah gökleri, yeri, dünya nimetlerini, hayatı ve ölümü, kimlerin itaat edeceğini ve daha güzel amel işleyeceğini göstermek, kısaca insanları denemek için yaratmıştır. İnsana halifelik görevi vermesi de aynı amacı taşır. İnsanın her iki amacı hakkında

hakkıyla gerçekleştirebilmesi, onun imanına ve salih ameline bağlıdır. Bunlar, dinde birbirinden ayrılmaz iki önemli esastır. Salih amelin temel şartı iman olduğu gibi, imanı makbul hale getiren de salih amellerdir. Şöyle de denebilir. İmansız amel kabul edilmeyeceği gibi, amelsiz iman da korunamaz, yok olup gider. Allah'a ve ahirete inanan, onun hesabından korkup sevabını uman bir kimsenin, şirkten ve küfürden uzaklaşıp içtenlikle doğru, düzgün ve sağlam işler yapması gerekir. Yani kişinin işleri, kalbindeki kabulü ve sözüyle de belirttiği imanını desteklemelidir. Kul, Rab bağlantısını sağlayan imandır. Salih amelse imanı güçlü kılar ve kişiyi Rabbine yaklaştırır. Nihayetinde müminin doğru yolda yürüdüğünün ve iyi mümin olduğunun delili yalnızca söz değil, iman ve bu imana uygun işlerdir. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış amacı olan imtihanı kazanmanın alameti sayılan salih amel, anlatılan kıssalarla da açıklanır, örneklendirilir. Buna göre peygamberler salih insanlardır. Onlar salih özelliğini kazanmak ve salihlerle birlikte olmak için dua etmişlerdir. Hazreti İbrahim şöyle yalvarmıştı: Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Hazreti Süleyman da şöyle niyazda bulunmuştu: Ey Rabbim, gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Yüce Allah onlara salih amel yapmalarını emretmiştir. Böylelikle onlar hem salih ameller işlemişler hem de insanların doğru yolda yürümeleri için çalışmışlardır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed de seçilmiş bir kimse ve salih bir kul olmuştur. Cinlerden de iman edip salih vasfını kazananlar vardır. Peygamberlerin yolundan giden her bir mümin, kendisinin ve soyunun salih kişiler olması için dua eder ve bu uğurda çaba gösterir. Ayrıca hem kendileri hem de ana babaları için dua eder. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana anne ve babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Kul böyle bir yola girerse onun en iyi yardımcısı Rabbidir. Örneğin bir mümin Allah'tan korkup doğru, adil ve hak söz söyler ve doğruluğa sarılırsa Allah onun amellerini salih ve faydalı kılacağı gibi ona daha fazla doğru iş yapmayı nasip eder. Kötülük edip fesat çıkaranlarla salih amel işleyenler hiçbir zaman Allah katında bir tutulmazlar. Bunlar hem dünyada, hem ölüm anında, hem de ahirette varacakları yer itibarıyla birbirinden ayrılırlar. Allah'ın adaletinin gereği budur. Dünya ve ahirette kişinin elinde kalacak olan salih amelleridir. Salih amel yapan kendi yararına yapar, yapılan bu doğru ve düzgün işler asla boşa gitmez. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde kişinin yaptığı salih amellerin mutlaka onun lehine olacağı belirtilir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Bu gibi ayetlerden anlaşılacağı üzere, Yüce Allah iman edip iyi ve yararlı işler yapan salih erkek ve saliha kadınların yaptıklarını kesinlikle boşa çıkarmaz. Onlar o güzel işlerinin karşılığını eksiksiz, pas tamam görürler. Elbette herkes yaptığının karşılığını görecektir. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Bu sebeple dünyada salih amel işlemeyen insanlar, ölüm anında
ve ahirette pişman olurlar ve geri dönüp salih ameller yapmak isterler. Ancak iş işten geçmiştir. Bu istekleri yerine getirilmeyecektir. Salih amel, Allah'ın buyruklarını yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Dolayısıyla salih amel, bütün ilahi emirlerin yerine getirilmesini kapsar. Nitekim Kur'an'da bu emirlerin çoğu ya salih amelden bahseden ayetlerde ya da öncesinde veya sonrasında yer alır. Salih amel işleyenler ve işledikleri ameller Kur'an'da şöyle anlatılır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Onlar tövbe eder, Allah'a yönelip yalnız O'na kulluk eder ve Peygamber'e destek olurlar. Allah'a verdikleri sözleri yerine getirir, samimiyetle sadece O'na ibadet eder ve O'nun kitabına sımsıkı sarılırlar. Namazı vaktinde kılar, zekat ve sadaka verir, yakınlarıyla bağlarını güçlü tutarlar. Sıla-i Rahim, yurtlarında Yüce Allah'a kulluk etmeleri engellenirse, hicret edip zorlukları göğüsler, gerektiğinde O'nun uğrunda savaşıp şehit olurlar. Allah yolunda sefere çıkar, açlığa, susuzluğa ve çeşitli meşakkatlere katlanırlar. Barışı ve insan hayatını koruyup zulmü engellemek için çalışırlar. Sözlerinde durur, insanlarla iyi geçinirler. Onlar Allah'a ve Resulüne itaat ederek iyi ve erdemli kimseler olmak için gayret ederler. Eğer günaha düşmüşlerse ondan döner ve amellerini güzelleştirirler. Eşleriyle iyi geçinir ve onların haklarını gözetirler. İyi kadınlar Yüce Allah'a ve kocalarına içtenlikle saygı duyarlar. Onlar yokken iffetlerini ve mallarını korurlar. Elbette salih ameller sadece burada sayılanlardan ibaret değildir. Nitekim Allah'ın emrettiği ve razı olduğu bütün işler salih ameldir. Dünyada kişiden yapılması istenen salih amel, onun yapabileceği ve üstesinden gelebileceği işleri kapsar. Bu konu Kur'an'da şöyle ifade edilir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Yüce Allah kulları için kolaylık ister. Onların güçlük çekmelerini istemez. Yüce Allah'a iman etmek ve ona yaraşır ameller yapmak, kişinin yüklenebileceği bir sorumluluktur. Bir müminin kendisinden istenen ve gücünün yettiği salih amelleri işlemesi yeterlidir. Salih amelleri işlemek kadar onları sürdürmek de önemlidir. Aksi takdirde Allah'ın ve Resulünün buyruklarını çiğneyerek itaatten uzaklaşmak, daha önce yapılan salih amelleri yok eder. Nitekim Medine'de Resulullah'a saygısızca sesini yükselten kişiler uyarılmıştır. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Dinden dönenin, inkarcıların ve lanete uğrayanların yaptıkları zaten boştur. Ayrıca şirk, küfür ve münafıklık da hem yapılan bütün iyi işlerin karşılıksız kalmasının hem de başta şirk olmak üzere bütün kötülüklerin cezalandırılmasının nedenidir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vaka Suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde Yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayet-i kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Eşref-i Mahlukat, İnsan. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi,

0: sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rics, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, İyilik, kötülük, kâr, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. Din, aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken, insanın bütün zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek, ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi içinde aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayani'yi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda, ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...24. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

لحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: idi. Sadakallahu'l-azim.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu, güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilir mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse, kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah, ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almışım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayeti nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti. Ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecektir.

edecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumlarına gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek. Ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek. Ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Ve şöyle denir, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli hem lütfu bol olan Allah katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklarda ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkar

kara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkâra sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrılıp da inkâr ederken, Allah'ın size öfkesi, şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Hadi, inkârcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah, gözlerin kötü niyetli bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü O güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, "O bir yalancı, bir sihirbaz," dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, "Bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından

yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi: ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! Sizin hakkınızda insanların çağrışacakları günden korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız. Ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince, artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollarla göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti: ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler, orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki, dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan o kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıflar büyüklük taslamış olanlara "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler: doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler.

Görevliler, peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi diye sorarlar. Evet getirmişti cevabını verirler. O zaman görevliler, yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, İnsanlara karşı lütufkârdır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah. Her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkâr edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar. Evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir?
Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde, sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde, Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki devirde yaratanı inkar edip ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinleri orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı.
her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu," derler. "İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, "Bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız." O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler: "Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar." Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

Olmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbim onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde kavramaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Evet, belki her dersimizde birbirimize dua ediyoruz. Dua etmeye devam etmeliyiz. Allahu Zülcelal bu yüce kitabı beraberce anlayabilmeyi ve birlikte yaşayarak saadet nesline yakın bir nesil yetiştirebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Kitabımız Kur'an-ı Kerim farklı sıfatlarla bize tanıtılmakta. Biz de bu farklı sıfatlar üzerinde durarak Allahu Zülcelal'in bize kazandırmak istediği o muhteşem ahlaka en iyi şekilde erişebilmek için çabalayıp

yaşayıp gayret göstermekteyiz. Bugün kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sıdk sıfatı üzerinde duracağız. Allahu Zülcelal yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i sıdk sıfatı ile vasıflamış ve onun sözü doğru, doğruya ulaştıran bir kitap olduğunu bizlere net bir dille anlatmıştır. Bu kitabı getiren o yüce peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, kitabı en doğru şekilde hem yaşamış hem de insanlara en doğru şekilde anlatmıştır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresinin 39. ayeti kerimesinde kitabımızın sıdk sıfatını şu ifadelerle bizlere sunmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Sıdkı getiren, yani Kur'an'ı getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte Allah'a karşı sorumluluğunu hakkıyla yerine getirenler onlardır. Gerçekten Allahu Zülcelal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i sıdk sıfatıyla vasıflarken bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Her bir mümin bu kitaba iman ettiğini söylediği dakikalarda şunu bilmelidir ki, inandığı kitap müminin hayatına yansıyorsa gerçek manada orada bir teslimiyet ve iman söz konusudur. Bir mümin inandığı kitabı yaşadığı takdirde, o kitabın hükümlerini kabul ettiği takdirde mutlaka kitabın sahip olduğu o sıfatlardan birkaç tanesini kendi hayatına aktarmış olur. Kitabımızın sıdk sıfatı aslında bize de sıdk sıfatını kazandırmalıdır. Yani bizler bu kitaba baktığımızda kitabın sözü doğru ise, bu kitabı okuduğumuzda bizim sözümüzün de doğru olması gerekir. Bizler bu kitaba ulaştığımızda, bu kitap ile buluştuğumuzda kitabın bize verdiklerini aldığımızı çevremize yansıtmalıyız. Hayatımıza yalan girmemeli. Hayatımıza ahde vefasızlık girmemeli. Hayatımıza ihanet girmemeli. Çünkü doğru olan insanlar asla doğruluğun dışına çıkmazlar. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim pek çok insanın sıdk sıfatına sahip olmasına vesile olmuştur. O insanlar Kur'an-ı Kerim'i okudukları için, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile beraber yaşadıkları için gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bu sıfatına erişebilme heyecanına ve mutluluğuna nail olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allahu Zülcelal'in bu kelamının bizlere doğruluğu kazandırmayı hedeflediğini görürüz. Gerçekten Kur'an ile meşgul olan bir mümin, Kur'an'dan aldığı doğru haberleri kendi hayatında doğru bir şekilde yaşama ve yansıtma gayreti içine girer. Kur'an-ı Kerim'e baktığında onun sunmuş olduğu bilgilerdeki hakikat ne kadar değişmez ise, müminin hayatındaki doğruluğun da o ölçüde değişmez olması gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu haberler arasında cennetin varlığı, cehennemin varlığı, iyilerin her daim iyilikle karşılaşacağı, kötülerin ise tevbe etmedikleri takdirde Allah'ın azabına muhatap olacaklarını görürüz. Aslında Kur'an-ı Kerim bize şunu söyler. Hani bize çocukluktan itibaren büyüklerimizin öğrettiği çok önemli bir nasihati söyler. Dürüst ol, sonra utanma. Aslında dürüstlük dediğimiz konu, bir yandan doğruluk, sözdeki doğruluk, aynı zamanda da davranışlardaki doğruluktur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde bir zatın kefen soygunculuğu yaptığı bilinir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın dostları sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelerek bu kefen soyguncusunu şikayet ederler. Derler ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam bizim cenazelerimizin defninden sonra aynı gece veya bir sonraki gece kabirlere gelerek oradan kefenleri soyuyor. Kefenleri alıp çıkarıyor. Biz bundan rahatsızız. Fakat
yerinde bu kişiyi

yakalayamadığımız için onu cezalandıramıyoruz. Ama eminiz ki bu işi yapan budur. Ne olur sen bir çözüm üret, bu adam bu işten vazgeçsin, bizim de ölülerimiz huzur bulsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zatı çağırır. O kişi geldiğinde ürkerek ve korkarak gelir. Zira Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ondan bir söz isteyecektir. Bunun farkındadır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna geldiğinde onun endişesi şudur. Ey mümin, sakın bir daha hiçbir kimsenin kefenini soyma. Kendi kendine şöyle düşünür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden böyle bir şey isterse ben bu sözü veremem, versem de yerine getiremem. Fakat kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam ona soygunculuk yapmamasını söylemek yerine ona bir tek şey söyler. Ey mümin, bundan sonra bana doğru söyleyeceğine dair söz ver. Yani sıdk ile haber ver. Benim sorduğum soruya güvenilen bir kişi olarak, sözü doğru kişi olarak cevap ver. Kefen soyguncusu kendinden istenenin çok basit bir şey olduğunu düşünür, ilk anın heyecanı ile Aleyhissalatü Vesselam'a ''Ya Resulallah, size söz veriyorum, kesinlikle doğru sözlü olacağım, sıdk ile muamele edeceğim.'' der. Kalkar ve gider. Aradan bir iki gün geçer, cenaze olur. Bu kefen soyguncusu gece kefen soymaya gider. Tam kabrin başına gelir, kazmayı vuracak, aklına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği söz gelir. Yarın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni çağırır da bana sorarsa, dün gece o kefeni sen mi soydun derse ne cevap veririm? Birkaç gün böyle olur. Her kefen soymaya gidişinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözü hatırlar. Ve kendi kendine şöyle söyler. Ne kadar büyük bir söz vermişim. Ben artık doğru konuşması gereken bir kişi olduğuma göre kefen soygununu da bırakması gereken bir müminim der. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek ona tevbe ettiğini, bir daha yanlış yapmayacağını açık bir dille ifade buyurur. Gerçekten insan doğru söylediğinde belki bazen sıkıntı çekebilir. Ama onun doğru konuşması kısa vadede sıkıntı gibi görünse de uzun vadede onu başarıya ulaştırır. Bizim halk deyişlerimizin içinde şöyle güzel bir söz vardır. Doğru olsam ok gibi ele atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Doğru ok menzil alır, eğri yay elde kalır. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Kehf Suresi 103 ve 104. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Çabaları boşa gidenler. İnsanlar davranışlarında daima bir amaç gözetip ona göre çaba harcarlar. Allah'a ortak koşanlar, sahte tanrılarının kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarını ve Allah katında küfür sayılan bu davranışlarının Allah'a itaat olduğunu sanmaktadırlar. Oysa Allah, kendisine ortak koşanların amellerinin hiçbir değeri olmadığını bildirmiştir. Bu sebeple dünyada yapıp ettikleri boşa gitmiştir. Ahirette amellerine Allah tarafından hiçbir değer verilmeyecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insanın öncelikli görevi kendisini yoktan yaratan Allah'a imandır. Bir diğer mesajsa, bir davranışı değerli kılan, o davranışın Allah rızasına uygun olmasıdır.

Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim ilahınızın,

Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları, haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssasıyla anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Mutaffifin Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır. Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, İçlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da, onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamiyle münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat. Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: وَسَاءَ سَبِيلًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi. Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları, haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssasıyla anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda bizi dua etmeye davet eden ayeti kerimeler yer aldığı, peygamberlerin dua cümleleri bulunduğu gibi aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın peygamberimize öğrettiği, ondan istediği dua örnekleri de vardır. Bugün onlardan bir tanesine hep beraber bakmış ve hatırlamış olacağız. Cenab-ı Allah İsra suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gece ibadetine davet ettikten, namaz kılmasını emrettikten sonra onun şöyle dua etmesini arzu ediyor. İsra suresinin 80. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve kul Rabbi edhilni müdhale sıdkin ve ahricni muhraca sıdkin ve cealli milledünke sultanen nasira. Ve şöyle niyaz et, dua et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Bizim dilimizde var olan, bolca yapmış olduğumuz, bir işe başlarken, bir mekandan çıkarken, bir sefere giderken, yaptığımız, bolca tekrar ettiğimiz bir dua örneğidir bu yüce kitabımızda yer alan. Ayeti kerimeye dair birkaç hususu kısaca dikkatinize arz etmek isterim. Birincisi şu, Cenab-ı Allah namaz eyleminden sonra peygamberimize duayı emrediyor, dua etmesini öğütlüyor. Namaz öyle bir ibadettir ki, İçerisinde birçok ibadeti barındıran, bulunduran, kıyam, rükû, secde, kıraat, bunların her biri başlı başına birer ibadettir aslında. Birçok ibadeti içerisinde bulunduran, barındıran ve kişiyi Rabbine yakınlaştıran, onunla konuşturan özel bir ibadet, namaz ibadeti. İnsanın manen yükselişini sağlayan kıymetli bir eylem. İşte bu eylemin ardından, Rabbine bu denli yakınlaşmasının ardından bu kazanımını, bu manevi yükselişini, bu anı dua ile bereketlendirmeyi öğütlüyor Rabbimiz. Peygamberimiz de en makbul duaların namazların ardından yapılan dualar olduğuna dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda bu hususu bir kere daha dikkatinize arz etmiş olayım. Bir başka husus, bu ayeti kerimeye dair, bu ayeti kerime Mekke-i Mükerreme'de nazil olan bir ayeti kerimedir. Dolayısıyla çıkılacak olan mekanın Mekke olduğu, varılacak olan yerin Medine-i Münevvere olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Ve Peygamberimizin yaptığı bu dua neticesinde hicret yolculuğu, Mekke-i Mükerreme'den çıkışı her türlü müşriklerin çaba ve gayretlerine rağmen güvenle gerçekleşmiştir. Malumunuz Müslümanlar Mekke'den hicret etmeye başladıktan sonra müşrikler Peygamberimizin de hicret edeceği düşüncesiyle onu öldürme plan ve programı yapıyorlar. Evinin etrafını kuşatıyorlar. Ve Peygamberimiz Cenab-ı Allah'ın nusret ve yardımıyla kapısının önünde bekleyen insanlara rağmen oradan güvenle çıkıyor, çıkabiliyor ve bu duası bir anlamda

0: kabul olmuş oluyor. Ve çıktıktan sonra malumunuz Seyir Mağarası'nda birkaç gün kalıyor. Orada da korunuyor. Ardından oradan çıktıktan sonra da varmak istediği mekan Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere de yani varacağı noktaya da selametle yine Rabbimizin yardımıyla varıyor. Dolayısıyla bu ayeti kerime bir sefere çıkıldığında, bir mekandan, bir şehirden çıkıldığında, çıkılacağında, bir iş ortamına girildiğinde, bir iş yerinden ayrılacağımız zaman, yeni bir işe başlayacağımız zaman yapılması tavsiye edilen bir dua olarak dikkatimize sunuluyor. Ve Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den selametle çıkarak Medine-i Münevvere'ye selametle varıyor ve Rabbimize yapmış olduğu duası bir anlamda karşılık buluyor. Ayet-i Kerime'nin sonunda yer alan yine bir dua ifadesi var ki ona da dikkatimizi çekmiş olalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, şöyle dua etmeyi bize öğütlüyor. وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Kıymetli kardeşlerim, bu güç bazen insan olabilir. İnsanın bazen güç adına, bazen birinin desteğine, bazen maddi bir desteğe, bazen psikolojik bir desteğe de ihtiyacı olabilir. Dirayetli bir hale ihtiyacı olabilir, muhtaç olabilir. Bütün bunları düşünebiliriz. Ve güç dilemek, düşmüş olduğumuz, bulunmuş olduğumuz anda ve zamanda güçlü olmayı Rabbimizden dileme adına yapılacak bir duadır bu dua. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok zorluktan Cenab-ı Allah tarafından kendisine verilen nimetle, lütufla, güçle kurtulup selamete erişmiş. İşte bu hicret yolculuğunda da Cenab-ı Allah onu mesela Hazreti Ali ile desteklemiş. Hazreti Ali kapıda kılıçlarıyla bekleyen insanlara rağmen gözünü kırpmadan Efendimizin yatağına yatabilmiş. Rabbim hepimize Hazreti Ali'nin imanını nasip eylesin. Ve yine bir yol arkadaşı, bir yoldaş olarak Hazreti Ebu Bekir'i ve onun ailesini lütfetmiş. Zira Hazreti Ebu Bekir'in çocukları Abdullah, Hazreti Ayşe'nin kardeşi olan Hazreti Ebu Bekir'in diğer kızı, o hicret yolculuğu esnasında sevr günlerinde Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Ebu Bekir'e hep destek olmuşlar ve bir görev üstlenmişler. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'le onu desteklemiş, kuvvetlendirmiş bir güç olarak Peygamberimizin yanına vermiş. Rabbim bizi de hayatımız boyunca hep iyi insanların varlığıyla güçlendirsin. İyi insanların yanımızda olmasıyla bizi her daim güçlü, kavi eylesin. Farklı sıkıntılara düşmekten koruyup muhafaza eylesin. Ve bazen psikolojik anlamda ihtiyaç duyduğumuz zamanda da yine Rabbimiz kendi katından göndereceği güçle bizi her daim sağlıklı, güçlü ve metin eylesin. Rabbimizin yardımı, desteği her daim bizimle beraber olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kırk ayette ibadet.
3: Allah Teala En'am suresinin 102. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Her şeyi yöneten, görüp gözeten O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsan daima bir arayış halindedir. Varlık aleminin ve kendi yaratılışının nasıl meydana geldiğini anlama çabasındadır. Bu arayışında kendi özünü, üstün kabiliyetlerini keşfeden insan ya tevhid inancına ulaşır, Allah'ın birliğine ve tekliğine, eşsiz bir yaratmak kudretine sahip olduğuna bütün benliğiyle teslim olur, Allah'a kul olur ya da kendisindeki yeteneklerin kim tarafından verildiğini, varoluş nedenini, yaratılış gayesini unutarak nefsini ilahlaştırmaya kadar gider ve Allah'a isyankar olur. Beraber düşünelim. Yaratanla yaratılan bir olur mu hiç? Yaratan varken yaratılmışa ibadet edilir mi? Yaratanın eşsiz kudreti karşısında aciz varlıklar yaratıcı yerine konulur mu? Bu ve benzeri sorular insanoğlunun hakikate ulaşması, doğruyu bulabilmesi için cevaplandırması gereken sorular olarak karşısında durmaktadır. Allah bu ayeti kerimesiyle kullarına hakikati duyurmaktadır. Yüce Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerde kendisini tanıtmaktadır. Bütün varlıkların kendi eseri olarak eşsiz bir şekilde yaratılışına ve kendisinden başka ilah arayışının faydasız, boş bir çaba oluşuna dikkatlerimizi çekmektedir. Yaratılış sırrının Allah'a kullukla anlam kazanacağını bildirmektedir. Nitekim bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Allah, yeryüzünü ve gökleri, ikisi arasındaki her şeyi yaratandır. Bütün canlıları yaşatandır, rızık verendir. Hastalıkta şifa verendir. Karanlıkları ve aydınlığı var edendir. Cenab-ı Hak, doğruyu yanlıştan ayırmış, hak ve hakikati kullarına haber vermiştir. İman ve İslam nuruyla karanlıkları aydınlığa dönüştüren O'dur. O, her türlü övgüye, kulluğa ve ibadete en çok layık olandır. Kendisine kul olmayı tercih edene her işinde kefil olandır, dost ve yardımcı olandır. İnsanoğluna düşen görevse yalnızca ona iyi kul olmaktır.
2: Kırk ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hac. Evrensel buluşma. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hac suresi 26-27. ayetler. İslam dininin 5 temel esasından biri olan ve senenin belirli günlerinde ibadet niyetiyle Kabe'yi tavaf etmek anlamına gelen hac, hicretin 9. yılında farz kılınmış olup mali ve bedeni bir ibadettir. Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın bu ibadeti mutlaka yerine getirmesi gerekir. Nitekim ayette, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ifadesi bu gerçeği bize anlatmaktadır. Hac, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ferdi ve sosyal yanı olan bir ibadettir. O, bir yandan kulun Allah'a, peygambere, ahirete, kısaca tüm iman esaslarına gönülden bağlanmanın bir göstergesi olurken, diğer taraftan bizlerin samimiyet, sabır, kardeşlik, sevgi, saygı, fedakarlık, paylaşma ve benzeri ahlaki erdemleri kazandığımız ve tatbik imkanı bulduğumuz bir alandır. Hac, İslam'dan önce bilinen en eski ibadetlerden biridir. Kabe'de, yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk binadır. Söz konusu ayetlerden anlaşıldığına göre, Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'le Kabe'nin inşaatını bitirdikten sonra, Yüce Rabbimiz, ziyaret ve ibadet edecekler için orayı temiz tutmalarını ve insanları hac etmek için Mekke'ye çağırmasını istemiştir. Bu ilahi davete kulak veren ve gönülden teslim olanlar, müminler ancak kardeştir şeklinde Kur'an'da ifade edilen din kardeşliğini uygulama sahası bulmaktadırlar. Bu bağlamda Kabe, tüm inananların kardeşlik, dostluk ve kaynaşmalarını temin eden bir merkezdir. Hac ibadetinin diğer ibadetler arasında çok özel bir yeri vardır. Çünkü hac, inananların yeryüzünde tek bir cemaat oluşturarak yılda bir kez aynı yer ve zamanda hep beraber ibadet etmesiyle gerçekleşir. Hemen bütün dinlerde mevcut olan kutsal zaman ve mekan telakkiyesi, İslam dininde hac ibadetinde kendisini gösterir. Hac ibadeti yerine getirilirken ziyaret edilen her

0: bir mekanın ve yapılan her bir amelin sembolik bir anlamı ve ehemmiyeti vardır. Hac, bir yandan inanan insanın kendi iç dünyasında Hakk'a ulaşma yolculuğunu temsil anlamında, çokluk, kesret, içinde birliğe, vahdete yücelişi içerirken, diğer yandan aynı his ve mana ile kalpleri çarpan milyonları bir araya getirmesiyle de, birlikten, vahdetten, çokluğa, kesrete dönüşü sembolize etmektedir. Bu itibarla hac, temiz ve saf bir niyetle başlayan, bir bakıma dünyevi farklılaşma, nimetleri geride bırakıp bütün insanların eşitliğine işaret eder. Hazreti Adem ve Havva'nın çocukları olan bizler, hacda kardeşliği pekiştirecek ve daha da güçlendirecek unsurlara sahibiz. Her yıl tekrarlanan bu tablo, bir taraftan tüm inananların birlik ve beraberliğini gösterirken, diğer taraftan evrensel anlamda buluşmayı temsil eder. Çünkü farklı ülke, dil, ırk, renk, kültür, sosyal statü ve ekonomik güce sahip insanların eşit konumda, aynı tip kıyafetle, ihram içinde bir araya gelmesi, topluca namaz, tavaf, say, vakfe, dua gibi ibadetleri gerçekleştirmesi, Mekke'den Arafat'a, Arafat'tan Müzdelife ve Mina'ya akın akın koşturması, bir yönüyle Yüce Mevla'nın huzurunda toplanışı hatırlatır. Böylece hac, müminleri kutsal topraklarda buluşturmakla ebedi buluşmaya hazırlamış olur. İhrama girenler, bu süre zarfında dile getirmiş oldukları telbiye, her bir ağızdan "Buyur Allah'ım, buyur" diyerek Allah'ın emrine itaate geldiklerini, onun hiçbir ortağının bulunmadığını, her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlığın gerçek sahibinin Allah olduğunu hep bir ağızdan ve yürekten ilan ederler. Mümin, bu ibadeti yerine getirirken, bir yandan Müslüman olmanın, Allah'a gönülden yönelip bağlanmanın, Resulullah'ın doğup yaşadığı, ashabıyla nice sıkıntılara göğüs gerdiği mekanlarda bulunmanın hazzını tatmakta, diğer yandan dünyanın dört bir yanından gelen mümin kardeşleriyle buluşup tanışarak İslam kardeşliğini yaşamanın şuuruna ermektedir. Böylesine derin hikmetleri bünyesinde barındıran hac ibadeti, İslam'ın farzlarından biri olmanın yanında Hazreti İbrahim'in de çağlar üstü davetidir. Bizler, Hazreti İbrahim'in çağları aşarak bize kadar uzanan bu davetine icabet etmek ve Hazreti Peygamber'in "Kim kötü işlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınarak hac yaparsa, günahlardan temizlenerek anasından doğduğu gibi tertemiz hale gelir" müjdesine erişmek için maddi ve manevi gayret içinde olmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Tekvir Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür.

Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Maide Suresi. Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden olup 120 ayettir. Mushaf'ta 5. sırada ve 6. cüzün başlarından 7. cüzün ortalarına kadar yaklaşık bir cüz şeklinde yer almaktadır. Medine döneminin sonlarına doğru nazil olmuştur. İnişi hakkında nakledilen rivayetlerde Hudeybiye seferi ve veda haccından bahsedilmesi farklı zamanlarda bölümler halinde indirildiğini göstermektedir. Maide, sofra demektir. Sure adını havarilerin Hazreti İsa'dan mucize olarak istedikleri gök sofrasından almıştır. Olay, Maide suresinin 112. ayetinde şöyle dile getirilmektedir. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Surenin diğer isimleri El-Ukud, El-Münkıze ve El-Ahyar'dır. Maide suresi Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler ifadesiyle başlayan 3 sureden ilkidir. Medine'de inen surelerin genel özelliklerini taşır. Ayetleri İslam toplumunun oluşumunu sağlayan hukuki yükümlülükler ve ferdi sorumluluklarının yanı sıra ehli kitabın ve münafıkların genel özelliklerinden söz etmektedir. Maide suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Adem. Maide suresinde Hazreti Adem'in iki oğlu arasında gerçekleşen öldürme olayı anlatılır. Allah Yahudilerin Hazreti Muhammed'e karşı duydukları kıskançlığı ve ona yaptıkları haksızlığı bu tarihi bilgi üzerinden değerlendirmelerini, kıskançlığın korkunç sonucunu görmelerini istemiştir. Ey peygamber! Kitap ehline Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani onlar Allah'a birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demiş, kardeşi ona şöyle cevap vermişti. Allah ancak emirlerini yerine getirmede samimi olanların kurbanını kabul eder. Maide suresi 27. ayet. Surede yeryüzündeki bu ilk katil olayından detaylarıyla söz edildikten sonra Allah Yahudilere şu evrensel kuralı hatırlatır. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya ve yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide suresi 32. ayet. Hazreti Musa. Maide suresinde Hazreti Musa ve kavmi arasında geçen bir diyalogdan söz edilir. Buna göre Allah İsrailoğullarından kutsal topraklara girmelerini istemiş, onlar da o topraklarda yaşayan savaşçı toplumdan korkarak bu emri yerine getirmemişlerdi. Üstelik, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, diyerek peygamberlerine meydan okumuşlardı. Maide suresi 24. ayet. Hazreti Musa bütün uyarılara rağmen söz dinlemeyen bu topluluğu Rabbine şikayet etmiştir. Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet. Maide suresi 25. ayet. İsrailoğulları bu davranışlarının karşılığı olarak 40 yıl kutsal topraklardan mahrum kalmış ve çölde başıboş dolaşmışlardır.
Hazreti Davud. Maide suresinin 78. ayetinde Davud peygamberin adı İsa peygamberle birlikte anılmıştır. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. Buyurulan bu ayetle Medine döneminde Hazreti Peygamber'in muhatabı olan Yahudilere atalarının durumu hatırlatılmakta, Allah'a ve Peygamberine itaat etmedikleri için Allah'ın onları rahmetinden uzaklaştırdığı, bunu da Hazreti Davud ve Hazreti İsa Peygamber'in dilinden yaptığı ifade edilmektedir. Hazreti İsa. Maide suresinde adı birçok yerde anılan İsa peygamber, İsrailoğullarına gönderilen son peygamberdir. O, kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderilmiş, kendisine de takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil verilmiştir. Hazreti İsa kavmine, "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin." dediği halde onlar, "Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir." diyerek gerçeği inkar ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Tanrı'nın dışında hiçbir ilah yoktur. Eğer bu inançlarından vazgeçmezlerse, küfürde direnen bu kimseler acı bir azaba uğrayacaklardır." buyurarak onları uyarmıştır. Maide suresi 73. ayet. Surenin 110 ile 114. ayetleri arasında Hazreti İsa'nın eriştiği nimetlerin tümünün Allah tarafından kendisine ikram edildiği, Allah'ın havarilere, "Bana ve peygamberime iman edin" diye ilham ettiğinde onların "iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz" cevabını verdikleri, bununla birlikte peygamberden gökten kendilerine sofra inmesi için dua etmesini istedikleri bildirilmektedir. Yüce Allah bu talebe olumlu cevap vermiş, ancak mucizeden sonra inkar eden olursa azaba uğratacağını haber vermiştir. Maide suresi 115. ayet. Allah peygamberleri huzurunda topladığı gün Hazreti İsa'ya, "Ey Meryem oğlu İsa, İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin?" diye soracak, o şu cevabı verecektir: "Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen, yalnız sensin."

0: yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar ve dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanların etleri haram kılınmıştır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. İfadelerinin de geçtiği Maide Suresi 3. ayetin Kur'an'ın son nazil olan ayetlerinden olduğu kabul edilmektedir. Abdest veya gusül yapılamadığı durumlarda temiz toprak ya da yer cinsinden bir maddeye elleri sürerek yapılan teyemmüm daha önce Nisa suresinin 43. ayetinde karşımıza çıkmıştı. Aynı konu abdest ayeti olarak bilinen Maide 6'da benzer ifadelerle tekrarlanmıştır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin, yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Şahitlik ederken adaletli davranmak, haksızlık edenlere uygulanacak ceza, hac için ihrama girenlere getirilen av yasağıyla birlikte bu yasağı çiğneyenlerin ödemesi gereken kefaret konuları da bu surede yer almaktadır. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Ayetinde sayılan yasakların hikmeti, bir sonraki ayette açıklanmıştır. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi 90 ve 91. Ayetler. Maide Suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Maide suresi 2. ayet, insanlar arası iletişime dair çok önemli bir emri iletir. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah-u Teala bu ayette kötülüğe kötülükle karşılık vermenin doğru olmadığını, İnsanların iyilik ve takvada ön plana çıkmaları gerektiğini bildirmiştir. Sure, Yahudi ve Hristiyanların olumsuz özelliklerini detaylı bir şekilde anlatmış, Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve kitaplarını unuttukları için kalplerinin katılaştığını, Hazreti Muhammed'e karşı çoğunun haince davrandığını açıklamıştır. Buna rağmen, Hazreti Peygamber'den onları affetmesi ve hoş görmesi istenmiştir. Yine de müminler onlara karşı dikkatli olmalı, yakın dostluk kurmaktan uzak durmalıdır. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Maide Suresi 51. Ayet. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Maide Suresi 57. Ayet.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Genç.

Müddessir suresi 32 ila 56. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Serlevha Ayetler. Şuara Suresi 116. Ayet.

0: Sadakallahu alazim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hakikati söylemek zordur. Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim kıssalarından sonra Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u da örnek göstermektedir. Çünkü onu da kavmi yalancılıkla suçlamıştı. O, ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Allah'a iman edip itaat edin yeter dedi. Onlar, düşük ve zayıf kimseler sana inanmışken biz sana inanmayız diye kibirlenerek inkarı seçtiler. Sonrasında da yaptığı daveti bitirmediği takdirde onu taşlamakla tehdit ettiler. Allah Teala da onu ve inananları kurtarıp geri kalanları helak etti. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, peygamberler herhangi bir ücret ve menfaat talep etmeksizin insanları kurtuluşa çağırmışlardır. Almamız gereken ikinci mesaj, hakikati söylemek büyük bir erdemdir. Bazen bedeli de olsa her zaman doğru olanı yapmalıyız. Almamız gereken son mesajsa, peygamberler hiçbir tehdide aldırmaksızın gerçeği söylemekten asla çekinmemişlerdir.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh, dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim, dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif Mahmud Hakkı Bayır. Hac Suresi 65 ila 72. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de. Yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

Dünyası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 95. ayetin tefsiri. Allah doğruyu söylemiştir ifadesi, Kur'an'da anlatılanların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olmayıp Allah kelamı olduğuna ve Yahudilerin yalan söylediklerine işaret eder. Çünkü birbirine zıt iki haberden biri doğruysa diğeri mutlaka yalandır. Dolayısıyla burada Allah'ın doğru söylediği bildirilince Yahudilerin yalan söyledikleri kendiliğinden ortaya çıkmış olmaktadır. İbrahim'in dini diye çevrilen Millet-ü İbrahim tamlaması, Hazreti İbrahim'e bildirilmiş olan ve bütün peygamberler tarafından benimsenip tebliğ edilmiş bulunan ilahi ve değişmez ilkeleri, mesajları, topyekün bir inanç sistemini ifade eder. Bu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yeni bir din uydurmadığı, aksine ona vahyedilen Kur'an'ın bütün hak dinlerde var olduğu halde unutulmuş veya tahrif edilmiş bulunan evrensel ilkeleri içerdiği ve bu bakımdan onun geçmiş peygamberlerin bir devamı olduğu fikrini vurgular. Nitekim Bakara suresinin 135. ayetinde Müslümanlara hitap edilerek, "Biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız" demeleri emredildiği gibi, burada da "Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz" buyurularak, Hz. Muhammed'in getirdiği dinle Hz. İbrahim'in getirdiği din arasında temelde bir fark bulunmadığı, bunların aynı ilahi gerçekleri içerdiği belirtilmektedir. "O müşriklerden değildi" mealindeki cümle ise, Hz. İbrahim'in Allah'tan başka hiçbir şeye tapmadığını, şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapkın görüşten uzak, Allah'ın birliğine inanan ve yalnız O'na kulluk eden yüce bir peygamber olduğunu ifade etmekte, dolaylı olarak Yahudilerin şirk sayılabilecek inançlar taşıdıklarına işaret etmektedir. Ali İmran Suresi 96 ve 97. ayetlerin meali. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstanidir. Ali İmran Suresi 96. ayetin tefsiri. Bu ayet Kabe'nin mabet olarak yeryüzünde yapılmış ilk bina olduğunu ve tarih boyunca saygınlığını koruduğunu ifade ettiği gibi, önceki ayette geçen Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz emrinin de gerekçesini açıklar mahiyettedir. Çünkü bu bina, insanların hidayeti ve putperestliğin yıkılıp tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan dinin, yani Hanif olan İbrahim'in dininin sembolüdür. Mekke'deki evden maksat Kabe'dir. Bu ve birçok ayette Kabe hakkında ev anlamına gelen beyt kelimesi kullanıldığından bu yapı Beytullah diye anılır ki, Türkçe'de Allah'ın evi anlamına gelmektedir. Bekke, Mekke'nin bir diğer telaffuz şekli olup, merkezinde Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin yer aldığı kutsal şehrin özel isimlerinden biridir. Bir görüşe göre de Mekke şehrin adı, Bekke ise Mescid-i Haram'ın inşa edildiği yerin adıdır. Hac ve umre zamanında insanlar burada Kabe'yi tavaf ederken, kalabalıklar meydana getirdikleri için izdiham meydana gelen yer anlamında buraya Bekke denilmiştir. Bekke aynı zamanda büyüklük taslayan kimselerin kahrolduğu ve boyun eğdiği yer anlamına da gelmektedir. İbn-i Aşur, Bekke'nin

Danice de belde anlamına geldiği, Hazreti İbrahim'in eşi ve oğlu İsmail'i yerleştirmiş olduğu vadinin belde haline gelmesi için oraya bu ismi verdiği kanaatindedir. Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz sahilindeki Cidde limanına 60, güneyindeki Taif şehrine 90, kuzeyindeki Medine-i Münevvere'ye 420 kilometre uzaklıkta bulunan bir mevkide yer almakta olup, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yükseklikte bir yerleşim merkezidir. Kur'an-ı Kerim'de bu şehirden, Bekke'den başka şu isimlerle de söz edilir. Mekke, El-Beledül Emin, Harem Amin, Ümmül Kura. Yüce Allah, Mekke'yi dünyanın en kutsal şehri kılmıştır. Mekke şehrinin yer aldığı bölge, her şeyden önce mukaddes, saygınlığı korunan ve içinde kan dökmekten sakınılan yer anlamına gelen Harem adıyla anılmaktadır. Suriye ile Yemen arasında uzanan kervan yolunun ortasında bulunan Mekke, kuzeyde Filistin, Suriye ve Irak, güneyde Yemen ve Habeşistan gibi bölgeler arasında yer alması sebebiyle tarihte büyük bir önem kazanmış ve küçümsenemeyecek bir ticari şöhrete sahip olmuştur. Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin ve Zemzem suyunun burada bulunması, Hazreti Peygamber'in burada doğup büyümüş olması, ilk vahyin buradaki Hira Nur Dağı'nda gelmeye başlaması ve Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir ile birlikte hicret ederken sığınmış oldukları Sevr mağarasının Mekke civarında bulunması bu şehrin önemini ve kutsiyetini artırıcı unsurlardır. Mekke şehrinin merkezinde yer alan Kabe'nin Yüce Allah tarafından Müslümanların kıblesi haline getirilmesi sebebiyle Yahudilerin Hazreti Peygamber'e karşı gösterdikleri direniş büsbütün şiddetlenmişti. Yahudiler kıblenin önceki peygamberlerin kıblesi olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilmesini içlerine sindirememişler ve her fırsatta Mescid-i Aksa'nın daha üstün bir mabet olduğunu, bu sebeple kıble olmaya daha layık bulunduğunu savunmuşlardır. Onların bu itirazlarına daha önce Bakara suresinin 142 ila 145. ayetlerinde cevap verilmişti. Ancak Yahudiler itiraz ve eleştirilerine devam ettikleri için burada mesele yeniden gündeme getirilmiş ve Kabe'nin yeryüzünde ilk yapılan mabed olduğu, tevhid inancının ilkelerine yansıttığı ve İsrailoğulları arasından gelmiş peygamberlerin de atası olan Hazreti İbrahim'in makamının burada bulunduğu vurgulanmış, dolayısıyla kıble olmaya daha layık olduğuna işaret edilmiştir. Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan yaklaşık 900 yıl önce yaşamıştır. Mescid-i Aksa ise Kitab-ı Mukaddes'teki bilgiye göre Hazreti Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmasından sonra 480-487 yıllarında Hazreti Süleyman tarafından yapılmış ve onun krallığı zamanında kıble olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Beytullah'ın Hazreti İbrahim tarafından oğlu İsmail ile birlikte bina edildiği açıkça belirtilir. Ancak müfessirler ve tarihçiler, Hazreti İbrahim'in önceden bulunmayan bir bina mı yaptığı, yoksa daha önce var olup yıkılmış olan Kabe'yi yeniden inşa mı ettiği ihtimalleri üzerinde durmuşlar ve bu hususta farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kabe'nin alemler için bir hidayet kaynağı olmasından maksat, buranın Allah'ın birliği yani tevhid inancına dayanan ilahi dinin ilkelerini yansıtıcı özelliklere sahip olmasıdır. Nitekim bütün Müslümanların kıblesi olması sebebiyle her gün 5 vakit namazda dünyanın her tarafından Müslümanların buraya yönelmeleri, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetinin burası ziyaret yani tavaf edilerek yerine getirilmesi, yılın her mevsiminde yapılan umre ziyaretlerinin burada gerçekleşmesi, hac ve umre ziyaretlerinde Allah'ın varlık ve birliğinin ortaksız, benzersiz ve noksan sıfatlardan uzak olduğunun vurgulanması ve kemal sıfatlarıyla anılması, beytin tevhid ve hidayet sembolü olduğunu açıkça göstermektedir. Kabe'nin bereket kaynağı olması da, Yüce Allah'ın bu mabedi ve yakın çevresini maddi ve manevi bereketlerle donatmış olmasıyla açıklanmıştır. Burada yapılan ibadetlerin sevabı, diğer mabetlerde yapılanlarınkinden daha fazla olduğu gibi, şartlarına uygun olarak yapılan hac da, hacının günahlarının bağışlanmasına ve cennete girmesine vesile olmaktadır. Maddi bereketine gelince,
Mekke, ziraate elverişsiz bir vadide kurulmuş olmasına rağmen,

0: çeşitli bölgelerde yetiştirilen her türlü sebze, meyve ve diğer ürünler buraya bolca getirilmekte ve burada yaşayanların rızıkları temin edilmektedir. Bugün Mekke'de yaklaşık 1 milyon nüfus barınmaktadır. Ayrıca her yıl hac mevsiminde 3 milyon dolayında hacı burayı ziyaret ettiği halde yiyecek içecek bakımından hiçbir sıkıntı çekilmemektedir. Burada Halil İbrahim'in bereketi ve duası vardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Me'ariç Suresi 19 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Nisa suresi 40. ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz, bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar,

0: Kur'an Hocası programımızdan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuma esnasında hata yapmamak için yaptığımız bu derslerimize bugün de Fecr suresinden devam ediyoruz. Öncelikle hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Fecr suresinin en son 20. ayetini okumuştuk. Bugün 21, 22 ve 23. ayetleri okuyacağız. Önce birlikte okumamızı tekrar ederek gerçekleştireceğiz. Ardından ben yine ayetlerin okunuşlarıyla alakalı hatırlatmaları yapmaya gayret edeceğim. Evet, 593. sayfada yer alan ayetleri buyurun birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka ve caa rabbuka vel meleku saffan saffa.

lehu zikra. Tekrar okuyoruz. Kelle izâ dükketil erdu dekken dekke ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa.

0: وَإِنَّا لَهُ الذِّكْرَى. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Üç ayeti kerime okuduk. Bu ayetlerin nasıl okunması gerektiği, nelere dikkat etmemizin lazım geldiği hususlara birlikte yine göz atıyoruz. İlk okuduğumuz ayet Fecr suresinin 21. ayetiydi. Bakalım. Kelle izâ dükketil erdu derken, kelle izâ. Burada bir meddi munfasıl var. Kelle derken uzatma harfi ve uzatma durumundan sonra başka bir kelimenin başında hemze geldiği için ayrı kelimelerde olması itibariyle meddi munfasıl olarak okuyoruz. Tabii ki kella uzatılarak, dört elif miktarı kadar uzatılarak okunmalı. Okuma usulüne göre bu meddin ölçüsü bire kadar da düşebilir ama o detayı, ayrıntıyı şu anda işlemeyeceğiz. Biz en çok dört elif miktarı kadar uzatılabileceğini bilelim. Şöyle ki, kelle izâ dükketil erdu. Burada da dükketil erdu, vâd harfi kendi mahreci ile kendisine ait olan sesle çıkmalıdır. El erdu vad ne ta sesidir, sesiyle okunur, ne de va sesiyle okunur. Hiçbirisi değil. Vad harfinin kendine ait bir sesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla başka harfin sesiyle seslendirilirse o harfi temsil eder, mana bozulur. Mesela İza dükketil erdu dersek, erdu burada da sesi kelimenin asıl harfi olmadığından beklenen mana oluşmaz. Ya da İza dükketil erzu dersek, bu da tamamen manayı bozan bir durumdur. Dolayısıyla vad harfini kendi sesiyle okumamız gerekiyor. Geçiyoruz. Dekken dekke, dekken de. Sadece buraya kadar olan kısmı baktığımız zaman bir ihfanın uygulanması gerektiğini dikkate almalıyız. Dekken dekke, sonra da dekke derken de med ile duruyoruz. Yani bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam ediyoruz. وَجَاءَ رَبُّكَ. جَاءَ meddi muttasıl olarak okunmakta. Dört elif miktarına kadar uzatma durumunun olduğunu artık hepimiz biliyoruz. وَجَاءَ رَبُّكَ. Bir şey daha var burada. وَجَاءَ. جَاءَ'yı bir kelime olarak düşünüp öyle okuyacağız. Ve câe rabbüke, rabbüke vel melekü saffen, saffe, saffen, sad kalın. Sad harfi kalın. Saffen, saffe. Sad harfi kalın, fa'ya bağlıyoruz. Saffen, saffe. Burada yine ihfa var ama burada ihfayı yaparken kıymetli dostlar şuna dikkat etmemiz lazım. Saffen, ihfa dediğimiz oradaki tenvindeki nun sesinin gizlenmesidir. Saffen, aslı bu ya. Saffen. Biz ihfa kuralı gereği Oradaki nunu açık okumuyoruz. Zaten ihfa gizlemek demek olduğuna göre oradaki nunu gizleyerek okuyacağız. Neyin yanında gizleyeceğiz? Diğer saat harfine geçme esnasında, ama tutuyoruz tabii ki aynı zamanda bu gizlemeyi yaparken de tutuyoruz. Saffen sa, bakınız, saffen saffe. Burada dikkat etmemiz gereken önemli husus nedir? Gizlenen sesin tutulması esnasındaki sesin de ince olması. Tatbikatla şöyle gösterebiliriz. Mesela doğrusu okuduğumuz gibi. Şöyle ki, saffen saffe. Diğer sada geçinceye kadar oradaki ses ince olmalı. Peki hatalı olursa ne olur? Nasıl okunur? O da şöyle okunur, hatalı olarak. Saffen saffe. Saffen saffe. Bu yanlıştır. Neden? Çünkü orada gizlenen ses tenvinin bitiminde, seslendirilmesinde ortaya çıkan nun sesidir. Nun da ince harflerden olması itibariyle ihfası da ince olmalıdır. Kalınlaşmaz. O zaman bir kez daha okuyorum ayet-i kerimeyi doğru olarak.
0: Ve câe rab بُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
1: Devam ediyoruz bir sonraki ayetle.
0: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.
1: وَجِيءَ derken meddi muttasıl var. Meddi muttasıl. Ci'e bir kelimedir.
0: Ve ci'e yevme izin bi cehenneme yevme iz.
1: Bu yevme izinde her ikisinde de zal harfleri ince olarak ve peltek olarak okunacaktır.
0: يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ اِذْ.
1: Evet, her iki يَوْمَ اِذِمْ kelimesinin okunuşunda da ayrıca vav harflerinde dudakların öne uzatılmasını da unutmuyoruz.
0: يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ.
1: Burada da يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ derken idgâm-ı ma'al gunneyi görüyoruz.
0: يَتَذَكَّرُ Yekarul insanu ve enna lehu'z-zikra. El insanu.
1: Burada ihfa olduğu için tutuyoruz.
0: İnsanu ve enna.
1: Burada da şeddeli nun yine tutuluyor.
0: Ve enna lehu'z-zikra.
1: Ezzikra kelimesindeki zal harfi de peltek okunmalıdır. Evet. Evet kıymetli dostlar. Yaptığımız açıklamaları dikkate alarak buyurun bir kez de birlikte okuyalım bu üç ayeti kerimeyi.

الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.

0: يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Evet, Allah kabul eylesin. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle sağlık, afiyet diliyorum. Hoşçakalınız.
1: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Haşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur. Ve bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliğe emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Dinimiz İslam, insanoğlunun toplum içerisinde belli bir düzen ve birliktelik içerisinde yaşamasını sağlayan kurallar getirmiştir. Bu kurallar, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yardımcı olur. İnsanlar bu ilkeleri hayatlarında uyguladıkları sürece toplumda düzen hakim olur. İslam ümmeti, Kur'an ve sünnet hükümlerine uygun, barış ve esenliğin hakim olduğu bir hayat tarzını amaçlamıştır. Bunu gerçekleştirmek için iyiliği emretmek ve kötülüğü önlemek prensibini benimser. Kur'an-ı Kerim, müminlerin bu görevi yerine getirmelerine büyük önem verir. Bu yüzden toplum içinde meydana gelen kötülüklere sessiz kalındığında ve inananlardan hiçbir kimse çirkinliklere tepki vermediğinde bütün toplum suçlu kabul edilir. Çünkü iyiliğin başı Allah'a iman, kötülüğün başı ise Allah'ı inkardır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bu ilkelerin amacı toplumdaki yanlışları, zulümleri kaldırmak, toplumu her türlü kusur ve hatalardan korumaktır. Dinimiz İslam, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak prensibini aynı zamanda bir sorumluluk olarak kabul eder. Bu sorumluluğu almış kişinin bilgi sahibi olması ve meseleleri etraflıca kavraması gerekir. Aynı zamanda iyiyi tavsiye, kötüyü men etme konumunda olan kişiden uyarısını yaparken, müjdeleyici olması, nefret ettirmemesi, kolaylaştırması beklenir. Çünkü Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu, zarar görmediği kişidir. Bir Müslümanın içinde bulunduğu topluma karşı sorumlulukları vardır. Bunları unutması ve gereğini yerine getirmemesi toplumsal sorunlara yol açar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konunun önemine binaen bir kötülük gören kişi onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle karşı çıksın. Bunu da yapamayan kötülükten kalbiyle nefret etsin ki artık bu da imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Dinimiz İslam iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, insanları İslam'a çağıran bir sosyal kontrol mekanizmasını zorunlu görmüştür. Bu görev yerine getirilmediği takdirde o topluluğu meydana getiren bütün Müslümanlar bu ihmalden sorumludur. Müminler her daim iyiliğin savunucusu, kötülüğün engelleyicisi olmalıdır.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Nahl Suresi 77 ila 83. ayeti kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Dünyası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda, ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek isterse, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına

Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım! İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek. Hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında
cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara, içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Bunlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam, gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin Adin cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkâra sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrıldığınızda inkâr ederken, Allah'ın size öfkesi, şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de, içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır.
O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün

Allah her şeyi en iyi işiten, en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, insanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız, ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et, belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal?
Ben sizi

kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda, Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, ''Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?'' dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. ''Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir.'' Ateşte bulunanlar, cehennemdeki görevlilere, ''Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin.'' diye seslenirler. Görevliler, ''Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?'' diye sorarlar. ''Evet, getirmişlerdi.'' cevabını verirler. O zaman görevliler, ''Yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır.'' derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret, çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştırmayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan da, kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla O'na dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe,
sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da olu verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular, meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkârcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri, büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz, bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde, sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde, Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde, artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkârcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip, ona başkalarına ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu.
orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada, bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar 4 günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine ona dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar, bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 195. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah yolunda infak. İnfak etmek büyük sevap kazandıran işlerdendir. Özellikle ülke savunması için Allah yolunda yapılan harcamalar, hem harcama yapanın dini hayatını hem de ülkeyi ve toplumu tehlikelerden korur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece iki kişiye gıpta edileceğini haber vermişlerdir. Bunlardan birincisi, yüce Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcayan kişi, ikincisi ise Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmetle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kişi. Bu ayetten alacağımız mesaj, insan sahip olduğu maddi imkanları Allah yolunda harcarsa, Allah harcadığının yerine ona başkasını verir.

Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır isteseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın

Ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır? Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Serlevha ayetler. Ankebut suresi 64. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya fani, ahiret baki. İnsan nefis sahibi bir varlıktır. Aynı zamanda insana akıl gibi üstün bir nimet verilmiştir. Nefsine yenik düşerek, onun istek ve arzularına boyun eğerek bir hayat süren kişi, dünyada mutlu ve kazançlı gibi görünse de ahirette kazançlı çıkamayacaktır. Aklını kullanarak nefsine hakim olabilen, dünyanın geçici zevk ve eğlencelerine kendini kaptırmayan kişi ise, dünyada kazandığı gibi ahirette de kazanacaktır. Çünkü dünya hayatı kısadır. Zevk ve sefası geçicidir. Ahiretse sonsuzdur, her şeyiyle gerçektir. Akıllı kişi hangisini seçer acaba? Geçici ve değersiz olanı mı, yoksa gerçek ve sonsuz olanı mı? Bu ayetten alacağımız mesajsa, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz daha, sen oyalan. Yunus Emre.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınıza ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret.

Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Fatih Okumuş. Hucurat Suresi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن

اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Hucurat Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Fatır Suresi 15. Ayet.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Şüphesiz

Siz Allah doğruyu söyledi. Muhtacız Rabbimize. Her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ın fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkansızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren O'dur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan, ikisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine O'dur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kainatı yöneten yalnızca O'dur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey O'nun bir emanetidir. Bizim mülkümüz de, gücümüz de, sağlığımız da fanidir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah bizim kulluğumuza muhtaç değildir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Rabbimize ve O'nun rahmetine muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız.

Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Mümin Suresi 61 ila 68. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşayacaksınız.

yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Eşref-i Mahlukat, İnsan. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi, sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rics, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, İyilik, kötülük, kâr, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. din aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken insanın bütün zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi için de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayani'yi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlar

yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse, de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım, o büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 41. Bölüm. Bu bölümde Zümer Suresi 38 ila 75. ayetler ve Mü'min Suresi 1 ila 76. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
0: Gerçek şu ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilir mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni

0: yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin.
1: Allahu yetevaffel enfüse hine mevtiha velleti lem temut fî menâmihâ feyumsikulleti qadâ aleyhel mevte ve yursilül

يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.

Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler, yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır.

0: İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır.
1: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

0: والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
1: De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar.

0: Dar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almışım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayeti nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek. Ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek. Hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti. Ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumlarına gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır.
1: قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدُ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
0: De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.
1: وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم

0: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek. Ardından Allah'ın diriledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek. Ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Ve şöyle denir, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi.
0: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

0: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle, bunların ardından gelen çeşitli topluluklarda İlahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları, kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen, sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur.
0: İnnellezîne keferû yunâdevne lemaqtullâhi ekberu min maqtikum enfusekum iz tud'avne ilel îmâni fetekfurûn. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

0: الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: İnkâra sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: Siz inanmaya çağrılıp da inkâr ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir.
0: وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

0: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
1: Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Hadi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır.
0: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ

0: البينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
1: Allah gözlerin kötü niyetli bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilir ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir.
0: وَلَقَدْ

وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب

لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد

0: آل فرعون أشد العذاب.
1: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! Sizin hakkınızda insanların çağrışacakları günden korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız. Ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi, bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollarla göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa, sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz.

Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki, dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan o kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda, Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. وَاِذْ يَتَحْ

Ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler: "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin" diye seslenirler. Görevliler "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet, getirmişti" cevabını verirler. O zaman görevliler "Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır" derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir.

0: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
1: Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.

İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı

Allah yüceler yücesidir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
1: De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah, inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmeniz

0: Sizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Zümer suresi 38 ila 75. ayetler ve Mü'min suresi 1 ila 76. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda bizi dua etmeye davet eden ayeti kerimeler yer aldığı, peygamberlerin dua cümleleri bulunduğu gibi, aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın peygamberimize öğrettiği, ondan istediği dua örnekleri de vardır. Bugün onlardan bir tanesine hep beraber bakmış ve hatırlamış olacağız. Cenab-ı Allah İsra suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gece ibadetine davet ettikten, namaz kılmasını emrettikten sonra onun şöyle dua etmesini arzu ediyor. İsra suresinin 80. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Ve şöyle niyaz et, dua et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Bizim dilimizde var olan, bolca yapmış olduğumuz, bir işe başlarken, bir mekandan çıkarken, bir sefere giderken yaptığımız, bolca tekrar ettiğimiz bir dua örneğidir bu yüce kitabımızda yer alan. Ayeti kerimeye dair birkaç hususu kısaca dikkatinize arz etmek isterim. Birincisi şu, Cenab-ı Allah namaz eyleminden sonra peygamberimize duayı emrediyor, dua etmesini öğütlüyor. Namaz öyle bir ibadettir ki, içerisinde birçok ibadeti barındıran, bulunduran, kıyam, rükû, secde, kıraat, bunların her biri başlı başına birer ibadettir aslında. Birçok ibadeti içerisinde bulunduran, barındıran ve kişiyi Rabbine yakınlaştıran, onunla konuşturan özel bir ibadet, namaz ibadeti. İnsanın manen yükselişini sağlayan kıymetli bir eylem. İşte bu eylemin ardından, Rabbine bu denli yakınlaşmasının ardından bu kazanımını, bu manevi yükselişini, bu anı dua ile bereketlendirmeyi öğütlüyor Rabbimiz. Peygamberimiz de en makbul duaların namazların ardından yapılan dualar olduğuna dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda bu hususu bir kere daha dikkatinize arz etmiş olayım. Bir başka husus bu ayeti kerimeye dair. Bu ayeti kerime Mekke-i Mükerreme'de nazil olan bir ayeti kerimedir. Dolayısıyla

0: kılacak olan mekanın Mekke olduğu, varılacak olan yerin Medine-i Münevvere olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Ve Peygamberimizin yaptığı bu dua neticesinde hicret yolculuğu, Mekke-i Mükerreme'den çıkışı her türlü müşriklerin çaba ve gayretlerine rağmen güvenle gerçekleşmiştir. Malumunuz Müslümanlar Mekke'den hicret etmeye başladıktan sonra müşrikler Peygamberimizin de hicret edeceği düşüncesiyle onu öldürme plan ve programı yapıyorlar. Evinin etrafını kuşatıyorlar. Ve Peygamberimiz Cenab-ı Allah'ın nusret ve yardımıyla kapısının önünde bekleyen insanlara rağmen oradan güvenle çıkıyor, çıkabiliyor ve bu duası bir anlamda kabul olmuş oluyor. Ve çıktıktan sonra malumunuz Sevr mağarasında birkaç gün kalıyor. Orada da korunuyor. Ardından oradan çıktıktan sonra da varmak istediği mekan Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere de yani varacağı noktaya da selametle yine Rabbimizin yardımıyla varıyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bir sefere çıkıldığında, bir mekandan, bir şehirden çıkıldığında, çıkılacağında, bir iş ortamına girildiğinde, bir iş yerinden ayrılacağımız zaman, yeni bir işe başlayacağımız zaman yapılması tavsiye edilen bir dua olarak dikkatimize sunuluyor. Ve Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den selametle çıkarak Medine-i Münevvere'ye selametle varıyor ve Rabbimize yapmış olduğu duası bir anlamda karşılık buluyor. Ayet-i Kerime'nin sonunda yer alan yine bir dua ifadesi var ki ona da dikkatimizi çekmiş olalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, şöyle dua etmeyi bize öğütlüyor. وَاجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Kıymetli kardeşlerim, bu güç bazen insan olabilir. İnsanın bazen güç adına, bazen birinin desteğine, bazen maddi bir desteğe, bazen psikolojik bir desteğe de ihtiyacı olabilir. Dirayetli bir hale ihtiyacı olabilir, muhtaç olabilir. Bütün bunları düşünebiliriz. Ve güç dilemek, düşmüş olduğumuz, bulunmuş olduğumuz anda ve zamanda güçlü olmayı Rabbimizden dileme adına yapılacak bir duadır bu dua. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok zorluktan Cenab-ı Allah tarafından kendisine verilen nimetle, lütufla, güçle kurtulup selamete erişmiş. İşte bu hicret yolculuğunda da Cenab-ı Allah onu mesela Hazreti Ali ile desteklemiş. Hazreti Ali kapıda kılıçlarıyla bekleyen insanlara rağmen gözünü kırpmadan Efendimizin yatağına yatabilmiş. Rabbim hepimize Hazreti Ali'nin imanını nasip eylesin. Ve yine bir yol arkadaşı, bir yoldaş olarak Hazreti Ebu Bekir'i ve onun ailesini lütfetmiş. Zira Hazreti Ebu Bekir'in çocukları Abdullah, Hazreti Ayşe'nin kardeşi olan Hazreti Ebu Bekir'in diğer kızı, o hicret yolculuğu esnasında Sevr günlerinde Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Ebu Bekir'e hep destek olmuşlar ve bir görev üstlenmişler. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'le onu desteklemiş, kuvvetlendirmiş bir güç olarak Peygamberimizin yanına vermiş. Rabbim bizi de hayatımız boyunca hep iyi insanların varlığıyla güçlendirsin. İyi insanların yanımızda olmasıyla bizi her daim güçlü, kavi eylesin. Farklı sıkıntılara düşmekten koruyup muhafaza eylesin. Ve bazen psikolojik anlamda ihtiyaç duyduğumuz zamanda da yine Rabbimiz kendi katından göndereceği güçle bizi her daim sağlıklı, güçlü ve metin eylesin. Rabbimizin yardımı, desteği her daim bizimle beraber olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

يدخل من يشاء في رحمته

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Salih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin mükafatlarını da muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl Suresi 97. ayet. Şu da bilinmeli ki ben tövbe edip yürekten iman eden, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan, sonra da doğru yolda kararlı olan kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Taha Suresi 82. ayet. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne zulme uğramaktan ne de yoksun bırakılmaktan korkar. Taha Suresi 112. ayet. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler, orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Mü'min Suresi 40. ayet. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Buruç Suresi 11. ayet. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. Taha Suresi 75. ayet. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yaptıklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için mutlaka onların lehine bir sevap olarak yazılır. Tevbe Suresi 120-121. ayetler. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, dünya ve ahiret için yararlı işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Mü'minun Suresi 51. ayet. Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Kehf Suresi 46. ayet. Kim izzet ve şeref isterse, bilmelidir ki şan ve şeref tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Bunları da Allah'a salih amel yükseltir. Fatır Suresi 10. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Salih amel, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette imanla birlikte ebedi kurtuluşun gereği olarak zikredilir. Salih kelimesi bazı ayetlerde tekil, bazılarında ise çoğul formu olan salihat şeklinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelerin yer aldığı ayetlerin sayısı 150'nin üzerindedir. 51 ayette iman edenler ve salih amel işleyenler amenu ve amilus salihat kalıp ifadesi yer alır. Salaha kökünden türeyen salih kelimesi, her türlü eksiklik, bozukluk ve yanlışlıktan arınmış, düzgün ve sağlam olan demektir. Ebu Hilal el-Askeri, salih kelimesini halini düzelten kişi olarak tanımlar. Aynı kökten türeyen sulh, nefret ve düşmanlığa son verme, barışma, salah, layık olmak, iyi olmak, iyi davranışlarda bulunmak, bir kişinin hastalığından sonra iyi duruma ulaşması, musalaha ise barışma demektir. Islah kelimesi düzeltme, daha iyi ve faydalı hale getirme, insanlar arasındaki çatışmayı ortadan kaldırma anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de salih amel, iki ayette kalıcı faydalı işler anlamında el-bakiyatus salihat terkibiyle geçmektedir. Amel de yapılan iş anlamındadır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalıplarda 350 defa geçer. İyi, güzel ve hayırlı olan, imana yaraşır iş ve davranışlara bu iki kelimenin terkibiyle salih amel, el-amelü salih denir. Zemahşeri bunu akıl, kitap ve sünnet deliliyle düzgün olan, müminin mükellefiyeti gereği yaptığı, dinde doğru ve düzgün kabul edilen iş diye tarif eder. Ayrıca salaha kökünden türeyen kelimeler aynı zamanda Kur'an'ın 93 yerinde zikredilir. Kısaca doğru ve yararlı iş demek olan salih amel kavramı farklı şekillerde tarif edilmiştir. Çoğunlukla Allah rızası için yapılan her düzgün işin salih amel olduğu söylenmiştir. Taberi, salih ameli Allah'a itaat olan işleri yapmak, farzlarını eda etmek ve yasakladığı şeylerden kaçınmak diye tarif eder. Amellerin salih ve güzel sayılabilmesi için imanla birlikte sırf Allah rızası için yapılması ve Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin emir ve yasaklarına uygun olması şart koşulmuştur. İbn Kesir, bu iki şarttan biri olmadığında amelin geçersiz olacağını ve boşa gideceğini söyler. Kur'an'da salih amel kavramı tövbe, zikir, şükür, sabır, ihsan, iyilik yapmak, hasene, iyilik, dua, takva, günahlardan kaçınma gayreti, infak, Allah için harcamada bulunma, hidayet, doğru yolu gösterme, ihlas, sadece Allah rızasını gözetme, cennet, mükafat, iman, ibadet, itaat, namaz, zekat, helal, icret, cihatla doğrudan, tevekkül, Allah'a güvenip dayanma, bir, iyilik, maruf, iyilik, hayır gibi kavramlarla dolaylı olarak bağlantılıdır. Salih amel, ameli salih veya salihat kavramlarının zıttı seyyiattır. Fasid, bozuk, düzensiz ve su, kötü, çirkin kelimeleri salihin zıddı olarak kullanılır. Yine şirk, küfür, nifak, ifsat, israf, cebbar, zulüm, isyan, ism, cünah, günah kavramları da salihin karşıtı konumundadır. Hamd, zikir, tesbih, dua, tilavet gibi güzel sözleri, el-kelimü't-tayyib, Allah'a yükselten şey salih ameldir. Bütün bu bilgiler göz önüne alındığında, salih amelin Kur'an'ın bütün konularıyla alakalı geniş bir kavram olduğu görülür. Salih amel imandan ayrılmaz. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Allah gökleri, yeri, dünya nimetlerini, hayatı ve ölümü, kimlerin itaat edeceğini ve daha güzel amel işleyeceğini göstermek, kısaca insanları denemek için yaratmıştır. İnsana halifelik görevi vermesi de aynı amacı taşır. insanın her iki amacı hakkıyla gerçekleştirebilmesi, onun imanına ve salih ameline bağlıdır. Bunlar, dinde birbirinden ayrılmaz iki önemli esastır. Salih amelin temel şartı iman olduğu gibi, imanı makbul hale getiren de salih amellerdir. Şöyle de denebilir. İmansız amel kabul edilmeyeceği gibi, amelsiz iman da korunamaz, yok olup gider. Allah'a ve ahirete inanan, onun hesabından korkup sevabını uman bir kimsenin, şirkten ve küfürden uzaklaşıp içtenlikle doğru, düzgün ve sağlam işler yapması gerekir. Yani kişinin işleri, kalbindeki kabulü ve sözüyle de belirttiği imanını desteklemelidir. Kul, Rab bağlantısını sağlayan imandır. Salih amelse imanı güçlü kılar ve kişiyi Rabbine yaklaştırır. Nihayetinde müminin doğru yolda yürüdüğünün ve iyi mümin olduğunun delili yalnızca söz değil, iman ve bu imana uygun işlerdir. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış amacı olan imtihanı kazanmanın alameti sayılan salih amel, anlatılan kıssalarla da açıklanır, örneklendirilir. Buna göre peygamberler salih insanlardır. Onlar salih özelliğini kazanmak ve salihlerle birlikte olmak için dua etmişlerdir. Hazreti İbrahim şöyle yalvarmıştı: Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Hazreti Süleyman da şöyle niyazda bulunmuştu: Ey Rabbim, gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Yüce Allah onlara salih amel yapmalarını emretmiştir. Böylelikle onlar hem salih ameller işlemişler hem de insanların doğru yolda yürümeleri için çalışmışlardır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed de seçilmiş bir kimse ve salih bir kul olmuştur. Cinlerden de iman edip salih vasfını kazananlar vardır. Peygamberlerin yolundan giden her bir mümin, kendisinin ve soyunun salih kişiler olması için dua eder ve bu uğurda çaba gösterir. Ayrıca hem kendileri hem de ana babaları için dua eder. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana anne ve babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Kul böyle bir yola girerse onun en iyi yardımcısı Rabbidir. Örneğin bir mümin Allah'tan korkup doğru, adil ve hak söz söyler ve doğruluğa sarılırsa Allah onun amellerini salih ve faydalı kılacağı gibi ona daha fazla doğru iş yapmayı nasip eder. Kötülük edip fesat çıkaranlarla salih amel işleyenler hiçbir zaman Allah katında bir tutulmazlar. Bunlar hem dünyada hem ölüm anında hem de ahirette varacakları yer itibarıyla birbirinden ayrılırlar. Allah'ın adaletinin gereği budur. Dünya ve ahirette kişinin elinde kalacak olan salih amelleridir. Salih amel yapan kendi yararına yapar, yapılan bu doğru ve düzgün işler asla boşa gitmez. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde kişinin yaptığı salih amellerin mutlaka onun lehine olacağı belirtilir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Bu gibi ayetlerden anlaşılacağı üzere, Yüce Allah iman edip iyi ve yararlı işler yapan salih erkek ve saliha kadınların yaptıklarını kesinlikle boşa çıkarmaz. Onlar o güzel işlerinin karşılığını eksiksiz, tas tamam görürler. Elbette herkes yaptığının karşılığını görecektir. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Bu sebeple dünyada salih amel işlemeyen insanlar, ölüm anında ve ahirette pişman olurlar ve geri dönüp salih ameller yapmak isterler. Ancak iş işten geçmiştir. Bu istekleri yerine getirilmeyecektir. Salih amel, Allah'ın buyruklarını yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Dolayısıyla salih amel, bütün ilahi emirlerin yerine getirilmesini kapsar. Nitekim Kur'an'da bu emirlerin çoğu ya salih amelden bahseden ayetlerde ya da öncesinde veya sonrasında yer alır. Salih amel işleyenler ve işledikleri ameller Kur'an'da şöyle anlatılır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Onlar tövbe eder, Allah'a yönelip yalnız O'na kulluk eder ve Peygamber'e destek olurlar. Allah'a verdikleri sözleri yerine getirir, samimiyetle sadece O'na ibadet eder ve O'nun kitabına sımsıkı sarılırlar. Namazı vaktinde kılar, zekat ve sadaka verir, yakınlarıyla bağlarını güçlü tutarlar. Sıla-i Rahim, yurtlarında Yüce Allah'a kulluk etmeleri engellenirse, hicret edip zorlukları göğüsler, gerektiğinde onun uğrunda savaşıp şehit olurlar. Allah yolunda sefere çıkar, açlığa, susuzluğa ve çeşitli meşakkatlere katlanırlar. Barışı ve insan hayatını koruyup zulmü engellemek için çalışırlar. Sözlerinde durur, insanlarla iyi geçinirler. Onlar Allah'a ve Resulüne itaat ederek iyi ve erdemli kimseler olmak için gayret ederler. Eğer günaha düşmüşlerse ondan döner ve amellerini güzelleştirirler. Eşleriyle iyi geçinir ve onların haklarını gözetirler. İyi kadınlar yüce Allah'a ve kocalarına içtenlikle saygı duyarlar. Onlar yokken iffetlerini ve mallarını korurlar. Elbette salih ameller sadece burada sayılanlardan ibaret değildir. Nitekim Allah'ın emrettiği ve razı olduğu bütün işler salih ameldir. Dünyada kişiden yapılması istenen salih amel, onun yapabileceği ve üstesinden gelebileceği işleri kapsar. Bu konu Kur'an'da şöyle ifade edilir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Yüce Allah kulları için kolaylık ister. Onların güçlük çekmelerini istemez. Yüce Allah'a iman etmek ve ona yaraşır ameller yapmak, kişinin yüklenebileceği bir sorumluluktur. Bir müminin kendisinden istenen ve gücünün yettiği salih amelleri işlemesi yeterlidir. Salih amelleri işlemek kadar onları sürdürmek de önemlidir. Aksi takdirde Allah'ın ve Resulünün buyruklarını çiğneyerek itaatten uzaklaşmak, daha önce yapılan salih amelleri yok eder. Nitekim Medine'de Resulullah'a saygısızca sesini yükselten kişiler uyarılmıştır. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Dinden dönenin, inkarcıların ve lanete uğrayanların yaptıkları zaten boştur. Ayrıca şirk, küfür ve münafıklık da hem yapılan bütün iyi işlerin karşılıksız kalmasının hem de başta şirk olmak üzere bütün kötülüklerin cezalandırılmasının nedenidir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mükremin Bayır. Naziat Suresi 27 ila 46. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: deyince, "Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, iyilerin yazısı İlliyun'dadır. Mutaffifin Suresi 18. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 1-2. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...24. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetler yer almaktadır. Fussilet suresi 37. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا

مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu, güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilir mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse, kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah, ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almışım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayeti nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti. Ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumlarına gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek. Ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş

Çolanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Ve şöyle denir, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklarda İlahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları, kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen, sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkâra sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrılıp da inkâr ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir. Size işaretlerini gösteren,
sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Hadi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! Sizin hakkınızda insanların çağrışacakları günden korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız. Ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti.
Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince, artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, "Ey Haman," dedi. "Bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollarla göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum." İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. "Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan o kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıflar büyüklük taslamış olanlara "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin," diye seslenirler. Görevliler, "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet, getirmişti," cevabını verirler. O zaman görevliler, "Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır," derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan
Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince,

Ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah, inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve İlahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de
kendilerinden önce

yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde, sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde, Allah'ın birliğine inandık. Ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki devirde yaratanı inkar edip, ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinleri orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabıysa daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru

sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu," derler. "İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, "Bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız." O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, "Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar." Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın, O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.
Asılsız bir

şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Zümer suresi 32-75. Ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1-46. Ayetlerin yer aldığı 24. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kırk ayette iyilik.
3: Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliğe emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Dinimiz İslam, insanoğlunun toplum içerisinde belli bir düzen ve birliktelik içerisinde yaşamasını sağlayan kurallar getirmiştir. Bu kurallar, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yardımcı olur. İnsanlar bu ilkeleri hayatlarında uyguladıkları sürece toplumda düzen hakim olur. İslam ümmeti, Kur'an ve sünnet hükümlerine uygun, barış ve esenliğin hakim olduğu bir hayat tarzını amaçlamıştır. Bunu gerçekleştirmek için iyiliği emretmek ve kötülüğü önlemek prensibini benimser. Kur'an-ı Kerim, müminlerin bu görevi yerine getirmelerine büyük önem verir. Bu yüzden toplum içinde meydana gelen kötülüklere sessiz kalındığında ve inananlardan hiçbir kimse çirkinliklere tepki vermediğinde bütün toplum suçlu kabul edilir. Çünkü iyiliğin başı Allah'a iman, kötülüğün başı ise Allah'ı inkardır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bu ilkelerin amacı toplumdaki yanlışları, zulümleri kaldırmak, toplumu her türlü kusur ve hatalardan korumaktır. Dinimiz İslam, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak prensibini aynı zamanda bir sorumluluk olarak kabul eder. Bu sorumluluğu almış kişinin bilgi sahibi olması ve meseleleri etraflıca kavraması gerekir. Aynı zamanda iyiyi tavsiye, kötüyü men etme konumunda olan kişiden uyarısını yaparken, müjdeleyici olması, nefret ettirmemesi, kolaylaştırması beklenir. Çünkü Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu, zarar görmediği kişidir. Bir Müslümanın içinde bulunduğu topluma karşı sorumlulukları vardır. Bunları unutması ve gereğini yerine getirmemesi toplumsal sorunlara yol açar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konunun önemine binaen bir kötülük gören kişi onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle karşı çıksın. Bunu da yapamayan kötülükten kalbiyle nefret etsin ki artık bu da imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Dinimiz İslam iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, insanları İslam'a çağıran bir sosyal kontrol mekanizmasını zorunlu görmüştür. Bu görev yerine getirilmediği takdirde o topluluğu meydana getiren bütün Müslümanlar bu ihmalden sorumludur. Müminler her daim iyiliğin savunucusu, kötülüğün engelleyicisi olmalıdır.
2: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

0: الرَّحِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sunan Davut Kaya. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar, Kur'an Hocası programımızdan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuma esnasında hata yapmamak için yaptığımız bu derslerimize bugün de Fecr suresinden devam ediyoruz. Öncelikle hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Fecr suresinin en son 20. ayetini okumuştuk. Bugün 21, 22 ve 23. ayetleri okuyacağız. Önce birlikte okumamızı tekrar ederek gerçekleştireceğiz. Ardından ben yine ayetlerin okunuşlarıyla alakalı hatırlatmaları yapmaya gayret edeceğim. Evet, 593. sayfada yer alan ayetleri buyurun birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب ربك والملك صفا صفا

Zikra. Tekrar okuyoruz. Kelle izâ dükketil erdu dekken dekke ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa.

0: وَإِنَّ لَهُ الذِّكْرَى. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Üç ayeti kerime okuduk. Bu ayetlerin nasıl okunması gerektiği, nelere dikkat etmemizin lazım geldiği hususlara birlikte yine göz atıyoruz. İlk okuduğumuz ayet Fecr suresinin 21. ayetiydi. Bakalım. Kelle izâ dükketil erdu derken, kelle izâ. Burada bir meddi munfasıl var. Kella derken uzatma harfi ve uzatma durumundan sonra başka bir kelimenin başında hemze geldiği için ayrı kelimelerde olması itibariyle meddi munfasıl olarak okuyoruz. Tabii ki kella uzatılarak, dört elif miktarı kadar uzatılarak okunmalı. Okuma usulüne göre bu meddin ölçüsü bire kadar da düşebilir ama o detayı, ayrıntıyı şu anda işlemeyeceğiz. Biz en çok dört elif miktarı kadar uzatılabileceğini bilelim. Şöyle ki, kelle izâ dükketil erdu. Burada dükketil erdu, vâd harfi kendi mahreci ile kendisine ait olan sesle çıkmalıdır. El erdu, vâd, ne ta sesidir, sesiyle okunur, ne de va sesiyle okunur. Hiçbirisi değil. Vat harfinin kendine ait bir sesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla başka harfin sesiyle seslendirilirse o harfi temsil eder, mana bozulur. Mesela İza dükketil erdu dersek, erdu burada da sesi kelimenin asıl harfi olmadığından beklenen mana oluşmaz. Ya da izâ dükketil erzu dersek, bu da tamamen manayı bozan bir durumdur. Dolayısıyla vâd harfini kendi sesiyle okumamız gerekiyor. Geçiyoruz. Dekken dekke, dekken de. Sadece buraya kadar olan kısmı baktığımız zaman bir ihfanın uygulanması gerektiğini dikkate almalıyız. Dekken dekke, sonra da dekke derken de med ile duruyoruz. Yani bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam ediyoruz.
0: Ve câe rabbüke. Câe meddi muttasıl olarak okunmakta.
1: Dört elif miktarına kadar uzatma durumunun olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
0: Ve câe rabbüke.
1: Bir şey daha var burada. Ve câe. Câe'yi bir kelime olarak düşünüp öyle okuyacağız.
0: Ve câe rabbüke. Rabbüke. Vel meleku saffen saffe, saffen, sad kalın,
1: sad harfi kalın,
0: saffen saffe,
1: sad harfi kalın, fa'ya bağlıyoruz,
0: saffen saffe.
1: Burada yine ihfa var ama burada ihfayı yaparken kıymetli dostlar şuna dikkat etmemiz lazım.
0: Saffen,
1: ihfa dediğimiz oradaki tenvindeki nun sesinin gizlenmesidir.
0: Saffen,
1: aslı bu ya.
0: Saffen.
1: Biz ihfa kuralı gereği Oradaki nunu açık okumuyoruz. Zaten ihfa gizlemek demek olduğuna göre oradaki nunu gizleyerek okuyacağız. Neyin yanında gizleyeceğiz? Diğer sad harfine geçme esnasında, ama tutuyoruz tabii ki aynı zamanda bu gizlemeyi yaparken de tutuyoruz.
0: Saffensa,
1: bakınız, saffensaffe. Burada dikkat etmemiz gereken önemli husus nedir? Gizlenen sesin tutulması esnasındaki sesin de ince olması. Tatbikatla şöyle gösterebiliriz. Mesela doğrusu okuduğumuz gibi. Şöyle ki,
0: saffen saffe.
1: Diğer sada geçinceye kadar oradaki ses ince olmalı. Peki hatalı olursa ne olur? Nasıl okunur? O da şöyle okunur. Hatalı olarak.
0: Saffen saffe. Saffen saffe.
1: Bu yanlıştır. Neden? Çünkü orada gizlenen ses tenvinin bitiminde, seslendirilmesinde ortaya çıkan nun sesidir. Nun da ince harflerden olması itibariyle ihfası da ince olmalıdır. Kalınlaşmaz. O zaman bir kez daha okuyorum ayet-i kerimeyi doğru olarak.
0: Ve câe rabb بك والملك صفا صفا.
1: Devam ediyoruz bir sonraki ayetle.
0: وجيء يومئذ بجهنم.
1: وجيء derken meddi muttasıl var. Meddi muttasıl. Ci'e bir kelimedir.
0: Ve ci'e yevme izin bi cehenneme yevme iz.
1: Bu yevme izinde her ikisinde de zal harfleri ince olarak ve peltek olarak okunacaktır.
0: يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ اِذْ.
1: Evet, her iki يَوْمَ اِذِنْ kelimesinin okunuşunda da ayrıca vav harflerinde dudakların öne uzatılmasını da unutmuyoruz.
0: يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ.
1: Burada da يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ derken idgamı ma'al gunneyi görüyoruz.
0: يَتَذَكَّرُ كَرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. الْإِنْسَانُ
1: burada ihfa olduğu için tutuyoruz. İnsanu
0: وَأَنَّ
1: burada da şeddeli nun yine tutuluyor.
0: وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى.
1: Ezzikra kelimesindeki zal harfi de peltek okunmalıdır. Evet. Evet kıymetli dostlar. Yaptığımız açıklamaları dikkate alarak buyurun bir kez de birlikte okuyalım bu üç ayeti kerimeyi.

الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.

0: يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Evet, Allah kabul eylesin. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle sağlık, afiyet diliyorum. Hoşçakalınız.
1: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Koşarak gelen davetçi Habib en-Neccar. Kur'an'ın aktardığı kıssalardan biri de Ashabul Kariye, şehir halkı kıssasıdır. Bu şehir halkına iki peygamber gelmiş, ikisini de yalanlamışlardı. Allah Teala üçüncü bir peygamber gönderdi. Şehir halkı kendileri gibi insan olmalarını gerekçe göstererek hepsini birden yalanladılar. O peygamberleri başlarına gelen bütün uğursuzlukların kaynağı olarak gördüler. Tebliğden vazgeçmedikleri takdirde onları taşlamakla ve türlü işkencelerle tehdit ettiler. Derken şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Şehir halkını peygamberlere iman etmeye çağırdı. Ele aldığımız ayet, işte onun bu sırada haykırdığı hakikatlerden birini anlatmaktadır. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, kulluk sadece bizi yaratan Allah'a yapılır. Almamız gereken ikinci mesaj, ahirette mahcup olmamak için kulluğumuzu eksiksiz yapmalıyız. Almamız gereken son mesajsa, asıl şaşılacak şey Allah'ı inkar edip onun sayısız nimetlerine şükretmemektir.

بيته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mesud Kurbani. Vakıa Suresi 1-38. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Nuh Suresi 1 ila 28. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: ...23. cüz. Dinleyiciniz bu cüzde Yasin suresi 28-83. ayetler, Saffat ve Sa'd sureleriyle Zümer suresi 1-31. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti. Sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak: selam size. Ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin, bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankar şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırılmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi dirildirecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler. İşte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur. Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar, size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız.

Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler, onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. Aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der: benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz, öyle mi? Ve ekler: şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der: neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz, değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır, yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi, Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı, ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice ilahlarının yanına vardı. Niçin bir şeyler yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki,
Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli bir ateşe atın onu, dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum, dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum, dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım, sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyurulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim, diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine, şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız, dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini büyük bir balık yuttu. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık.
Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste.

Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah onların isnat ettikleri niteliklerden uzaktır. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız, hiçbiriniz onu, samimi kulu, Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler: bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız. Ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi: elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an, inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm, şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların. İleride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör. İleride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkla direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğiniz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu, onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya, onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla, Rabbimiz hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver, dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da

0: emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, peygamberlik ve anlaşmazlıkları halletme yeteneği vermiştik. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davud böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma, sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak adn cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt bilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlar da sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha arttır. Ve soracaklar. Nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları haksız olarak mı alaya almışız yoksa buradalarda gözden mi kaçırdık? İşte bu yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki bu vahiy ile gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbim meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın, buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım, dedi. Allah buyurdu, o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim, şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm, de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak, ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki, sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey inanan kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince onların altından ırmaklar akan birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o, Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar. Bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye, insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye, Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin. Onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.
1: Yasin suresi 28 ila 83. ayetler, Saffat ve Sa'd sureleriyle Zümer suresi 1 ila 31. ayetlerin yer aldığı 23. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 97. ayetin tefsiri. Apaçık deliller anlamına gelen ayetün beyinat tamlamasını müfessirler, Hazreti İbrahim'in makamı, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları, gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmeleri, Hacerül Esved, Safa ile Merve, Zemzem ve diğer alametler gibi manalarla açıklamışlardır. Bir kısmına ayetin devamında değinilen bu deliller, Kabe'nin yeryüzünde yapılmış ilk mabet olduğunu gösteren alametlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'den binlerce sene önce yaşamış ve peygamberlerin babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in buradaki makamının bilinmesi ve bu bilginin nesilden nesile aktarılmış olması, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları geleneğinin Hazreti İbrahim'in zamanından beri kesintisiz devam etmiş olması, insanların Kabe'yi tavaf etmelerinin onun zamanında başlamış olması, buranın ilk mabet olduğunu gösteren delillerdir. Kabe'de tavafın başlangıç noktasını belirleyen Hacerül Esved ile sayin başlangıç ve bitiş yerlerini gösteren Safa ve Merve tepeleri de Hz. İbrahim'in zamanından beri bilinen alametlerdir. Zemzem ise Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in ağlarken ayağını vurduğu yerden çıktığı rivayet edilen ve o günden beri var olan bir sudur. İbrahim'in makamı, makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken veya insanları hacca çağırırken üstüne bastığına ve üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya taşın bulunduğu yerdir. Buradan maksat, Mescid-i Haram'ın tamamıdır diyenler olduğu gibi, Hacerül Esved'dir diyenler de vardır. İçinde Kabe'nin yer aldığı haram yani yasak bölgede emniyette olma, genellikle burada her türlü mal ve can güvenliğinin sağlanmış, bitki örtüsünün korunması dahil, ilke olarak canlıların öldürülmesinin yasaklanmış olması anlamıyla açıklanmıştır. Kabe, inşa edildiği günden itibaren insanların son derece saygı gösterdikleri bir mabet ola gelmiştir. Meydudi'nin ifadesine göre, İslam'dan önce bütün Arabistan'da 2500 yıldan beri süre gelen karışıklık ve düzensizliğe rağmen, Kabe ve çevresinde barış ve emniyet hüküm sürmüştür. Kabe'nin kutsiyeti insanlar üzerinde o derece saygı uyandırmıştır ki, cahiliye döneminin en karanlık günlerinde birbirlerinin amansız düşmanı olan insanlar bile onun içerisinde düşmanlarına saldırmamışlardır. Nitekim başka ayetlerde bu hususa özel olarak değinilmiştir. Hazreti Peygamber de göklerin ve yerin yaratıldığı günden itibaren Mekke'nin harem belde olduğunu, kıyamete kadar böyle devam edeceğini bildirmiştir. Orada herkes mal emniyetine sahip olduğu gibi hayvanlar ve bitkiler dahil her canlı güvenlik içindedir. Ancak akrep ve benzeri zararlı hayvanlar bunun dışındadır. Ayrıca Kabe'nin varlığı sebebiyle Arabistan'da yılda 4 ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep barış sağlanmış, bu süre içerisinde kimsenin kimseye saldırmamasına özen gösterilmiştir. Bir yere gitmeyi veya bir işi yapmayı kastetmek anlamına gelen hac kelimesi, dini bir terim olarak belirli bir zamanda Arafat'ta bulunmak, vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek usulüne uygun olarak çevresinde dönmek suretiyle yerine getirilen ibadeti ifade eder. Bu ayet, hacın Müslümanlara farz olduğunun delilidir. Yoluna gücü yetenler, hacca gitme imkanına sahip olanlar demektir. Bu imkansa, sağlığın elverişli olması, gidip gelmek için yetecek kadar para ve yol güvenliğinin bulunması anlamına gelir. Hazreti Peygamber de bu imkana sahip olan kimseye ömründe bir defa Kabe'yi ziyaret etmenin farz olduğunu bildirmiştir. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstanidir cümlesinin ilk kısmını, kim hacı inkar ederse şeklinde anlayanlar bulunmakla beraber, müfessirlerin çoğunluğu buradaki kefere fiilini nankörlük etmek anlamında alarak, bu kısmı kim gücü yettiği halde nankörlük edip hac ibadetini yerine getirmezse şeklinde yorumlamışlardır. Buna göre ayette imkan sahibi olduğu halde hacca gitmeyen kimsenin çok büyük bir günah işlemiş, Allah'ın buyruğuna karşı isyankarlık etmiş olacağına işaret edilmektedir. Yüce Allah insanların yardımına muhtaç olmadığı gibi ibadetlerine de muhtaç değildir. Aksine ibadetler insanları ruhen ve manen yüceltmek, Allah katındaki değerini artırmak için farz kılınmıştır. Hac ibadetinin de gerek dünyevi gerekse uhrevi faydaları kullara yöneliktir. Allah kullarından yardım ve menfaat beklemekten yücedir. Ali İmran Suresi 98 ila 103. ayetlerin meali. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran Suresi 98 ve 99. ayetlerin tefsiri. İslam'dan önce Medine'de bulunan Evs ve Hazreç adındaki iki büyük Arap kabilesi 120 sene birbirleriyle savaşmış, Boğaz ismi verilen son savaşta Evs kabilesi Hazreç kabilesine galip gelmişti. Ancak İslam dinini kabul ettikten sonra bu kabileler arasında kardeşlik duyguları gelişmiş ve eski düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Aralarında kardeşlik, birlik ve beraberlik oluşmuş, İslam düşmanlarına karşı tek yumruk haline gelmişlerdi. İşte bu durumun kendi aleyhlerine bir sonuç doğuracağını anlayan Yahudi ileri gelenlerinden Şemmas bin Kays bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin gençlerine Boğaz Savaşı'nı hatırlatmasını ve aralarında fitne çıkarmasını istemiş, Yahudi genci de bu görevi başarıyla yerine getirerek bunlar arasında fitne çıkarmış ve düşmanlık ateşini körüklemiş, sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaş durumunu almışlardı. Olayı haber alan Hazreti Peygamber onları yatıştırmak üzere hemen yanlarına gelmiş, kendilerine nasihatte bulunmuş ve Şemmas'ın tutuşturduğu fitne ateşini söndürmüştü. İşte 98 ila 103. ayetler bu olay üzerine inmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine, peygamberliğine ve şahsiyetine dair ayetler bulunduğu, onlar da onun peygamber olduğunu bildikleri halde bu gerçeği ve Kur'an'ı inkar ettikleri, bu konuda insanların kalplerine şüphe düşürmeye ve müminleri İslamiyet'ten soğutmaya çalıştıkları için Yüce Allah bu ayetle onları kınamıştır. Yüz ve 101. ayetlerin tefsiri. Burada müminlere ehli kitaba gönderilen kitapları da asli şekliyle onaylayan, gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur'an gibi bir kitabın ayetleri durup dururken, üstelik onların kitaplarında da geleceği haber verilen Hazreti Muhammed gibi alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambere iman etme şerefine erişmişken, bir grup ehli kitabın kendilerini iman yolundan saptırmak için kurdukları tuzaklara aldanmamaları için güçlü bir uyarı yapılmaktadır. Müzik Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Serlevha Ayetler. Saffat Suresi 11. Ayet.

0: عَزِيمٌ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her şeyi yaratan Allah. Allah Teala varlığını ispat için aklımızı kullanmamızı ister. Mahlukat üzerinde ve özellikle de kendisi hakkında düşünen insan, yüce bir yaratıcının varlığını görerek hayretler içerisinde kalır. İnkarcılarsa yine alay yolunu seçerek hakikati görmezden gelmeyi tercih eder. İnsanın yaratılmasını basit gören inkarcıya karşı Allah, yıldızlar, güneş gibi evrendeki muazzam varlıkların yaratılmasını örnek verir. Ayrıca Allah, insanı yapışkan bir çamurdan yarattığını ifade ederek, onun aslı itibariyle ne kadar basit ve değersiz olduğunu, dolayısıyla Allah'a karşı büyüklenmesinin ne kadar anlamsız olduğunu belirtir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, evreni yaratan Allah, insanları yeniden diriltip hesaba çekmekten aciz değildir.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1 ila 14. Ayetler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü" dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sorduğunda havariler, "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Sonra İsrail oğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası

بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve bunun gibileri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini

daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik. Sonunda o, hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ra'd suresi 22. ayet.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 23. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanlarıysa Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada onların giysileri de ipektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek. İnsanı yoktan yaratan ve doğru yolu gösteren Allah, ona hür iradesiyle seçim yapma imkanı tanımıştır. Bu seçim, Allah'a itaat yönünde olduğu gibi, isyan yönünde de olabilmektedir. Tercihini isyandan tarafa kullanan kişi, bunun karşılığını, itaatten yana kullanan da mükafatını görecektir. İşte bu ayette, Allah'ın hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların hem bu dünyada nimetlere kavuşacakları hem de ahirette en itibarlı mevkilere yerleşecekleri bildirilmektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insan dünyadaki tercihlerinin sonuçlarını görecektir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, insanın itaate yönelmesi, onun hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermesini sağlar. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi, Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Yirmi dördüncü cüz.
2: Dinleyiciniz bu cüzde Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez